senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Ancak bu bir referandum, yani bir halk oylaması değil, son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Yeni banknotlarda iki ana tema yer alıyor: Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar. Kültür temasında banknotların ön yüzlerinde Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi Avrupa kültürünün önemli isimleri yer alıyor. Arka yüzlerde ise müzik, eğitim, kütüphaneler ve müzeler gibi ortak kültürel alanlar gösteriliyor. Avrupa Merkez Bankası ve diğer Avrupa Birliği kurumları da aynı zamanda arka yüzlerde bulunuyor. Her iki tema için beşer tasarım olmak üzere toplam 10 seçenek finale kaldı.
1: Also insgesamt gibt es 10 Entwürfe, 5 zum Thema europäische Kultur und 5 zum Thema Flüsse und Vögel. Bei der Kultur geht es zum Beispiel Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci. Und bei den Naturmotiven sind unter anderem der Eisvogel und der Weichstorch dabei. Abstimmen können alle Europäerinnen und Europäer. Die Umfrage läuft noch bis zum 21. September und ist online abrufbar.
0: Tabii herkes online ankete katılarak favorisini belirtebiliyor ve bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Bunun yanında euro bölgesini temsil eden ayrı bir kamuoyu araştırması da yapılıyor. Nihai kararı ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi verecek. Tasarımların 2026 yılının sonlarına doğru seçilmesi bekleniyor.
1: Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das letzte Wort hat am Ende der Rat der Europäischen Zentralbank. Er entscheidet voraussichtlich bis Ende des Jahres. Aber erfahrungsgemäß dauert es immer so 2 bis 3 Jahre von der finalen Designentscheidung bis zur Ausgabe der neuen Scheine. Ein konkretes Ausgabedatum nennt die EZB nicht. Bis die neuen Scheine dann wirklich im Portemonnaie landen, müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden.
0: Peki gerçekten yeni euro banknotlarına ihtiyaç duyuluyor mu? Bunun cevabını bizlere DPA uzmanı yanıtlıyor. Ancak bunun birkaç nedeni var. Banknotların sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve görme engelli kişiler dahil herkes tarafından daha kolay kullanılabilmesi hedefleniyor.
1: Die Europäische Zentralbank will die Scheine sicherer machen. Bei den aktuellen 100er und 200 Euro Scheinen gibt's zum Beispiel schon optische Sicherheitsmerkmale wie das Satellitenhologramm. Die Scheine sollen aber auch länger halten und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen sie leichter erkennen können. Dafür gibt es zum Beispiel fühlbare Linien an den Rändern. An den Linien und den Lücken dazwischen lassen sich dann so die verschiedenen Werte unterscheiden.
0: Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları, yani kağıt paraları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Ancak son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

böyle, ister istemez biz de böyle besteler yapıyoruz, şarkılar yapıyoruz. Sesimiz değişiyor. Gerçi benim sesimde pek bir değişme olmuyor ama. Karga karga gak dedi. Evet, yeni uyananlara günaydın. Kahvaltı yapanlara afiyet olsun. Çayını kahvesini alanlara keyifli sabahlar. Gece çalışıp şimdi eve dönenlere de güzel bir dinlenme diliyorum. Bir şey gidenler. Burada şu anda yolda olanlar da çocukları hazırlayanlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel şarkılarımız olacak. Güzel sohbetlerimiz. Şimdi neye göre güzel? Ben biraz fazla sallıyorum ama arkadaşlar beni idare edin. Ne olur Allah, siz de bana sallayabilirsiniz. Sorun değil. Tabii ki mutlaka biraz kahkahamız olacak. Biraz da ilginç konumumuz olacak. Ben DJ Hakan. Burası Metropol FM ve Çay Şekeri başlıyor. Haydi cuma sabahına biraz enerji katalım. Hangi şarkıyla giriş yapıyoruz? Tarkan'ımız, Megastar'ımız. Gülümse kaderine diyor. Saatlerimiz tam 6'yı 5 dakika geçiyor. Bağırma oğlum öyle. Bağır. Uyuyanlar var daha. Haydi bakalım.

0: Ya Hakan, neredesin ustam ya? Şimdiye kadar Serkan bize bir selam çakmıştı. Fenerbahçe'yi bileden geçtim be. Vay be.
1: Şimdi abi, sen bana neredesin bir selam çakamadın diye hesap soruyorsun da. İstersen önce bizim moderatörlerin isimlerini bir oturtalım. Serkan yok bizde ama Serdar var. Onu verelim mi abi bir tane? Ya şimdi arkadaşlar dedim ki birbirimize sallayabiliriz sonra ama bana sallarken lütfen birazcık mantıklı sal. Şimdi Serdar bunu duymuş olsa var ya, lan burada 45 senedir yayın yapıyorum, adam hala benim ismimi bilmiyor ya falan. Serdar da çok kıldır bu durumda, daha ben sana söyleyeyim. Yani tabii ki selamı da çakarız, gönlünü de alırız ama ufak bir düzeltme yapayım dediğim gibi. Bizde Serkan yok, Serdar var. Hadi bakalım, bu da sana gelsin. Bir şey mi dedin? Uyuyor değil mi? Uyuyor bence de. Günaydın, good morning.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Metropol FM'desiniz. Saatimiz 6'ya 13 dakika geçiyor. Mesajlar ardı ardına, sallayan sallayana. Atış serbest arkadaşlar. Her şey serbest sizlere.
3: Hakan'cığım, günaydın Hakan'cığım, günaydın. Sen yarım saat önce geldin. Ayak seslerini duydum. Kahve pöpürdetmelerini duydum. Ama şimdi başlıyorsun. Şaka diyorum, şaka. İstediğin zaman başlayabilirsin sen. Sen Metropol FM'in gülüsün diyorum ben sana. Hadi öptüm. Ben şimdi neredeyim biliyor musun? Tab Veltin'deyim. Buraya bir tane müşteri bıraktım. Ben Bolt şoförüyüm. Uba Bolt diyorlar da Bolt'la çalışıyorum. Geri döneceğim Berlin'e. Bir saat sürecek. Aplözeme bu arabayı yetiştirebilecek miyim bakalım. Onu düşünüyorum vallahi. Çok zor.
2: Evet, bizlere tüm derdini anlatan güzel abimiz. Bu arada bana Metropol FM'in gülü müsün sen dedi. Öyle dedi değil mi? Madem öyle, ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Gülüm benim, gülüm benim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Morgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein.
1: Günaydın arkadaşlar. Çay şekerine bugün biraz futboldan başlayalım. Dün akşam biliyorsunuz Avrupa'da iki takımımız sahadaydı. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş'ımız. Kauno Zalgiris'i 3-0 yenip revanş öncesi tabii ki işi bayağı bir rahatlattı. Karakalktal dün akşam ben bu tur istiyorum dedi resmen. Çok da güzel oynadılar. Maşallah titir titir maşallah diyeyim. Ama Trabzonspor'umuz maalesef evinde Macar takımı Ferencvaros'a 1-0 kaybetti ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Revanşı da var bunun. 90 dakika ya, değil mi? 90 dakika oynayalım. Ve Trabzonspor'un bu skoru böyle çevirecek gücü var. Şimdi önümüzdeki haftaki revanşlarda hem Beşiktaş'ımıza hem Trabzonspor'umuza yürekten başarılar diliyoruz. Ve Avrupa'da forma rengi biliyorsunuz arkadaşlar hiç fark etmiyor. Sahaya bizim takımımız çıkıyorsa destek bizden. Haydi bakalım futbolu şöyle bir kenara koyalım. Çaylar hazırsa çay şekeri programıyla devam ediyoruz. Altın gün diyor süpürgesi yoncadan. 6.18 oldu saatlerimiz. Günaydın. Gününüz aydın olsun mikrofona. Ben Nici Hakan.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Biz şu an işten çıktık, Nahçik'ten. Ve Rafet Eroman'dan bir şarkı dinleyebilir miyim diye soracaktım. Bremen'den Mustafa, saygılar, selamlar.
3: Mustafa Bremen'den istekler maşallah yağmur gibi geliyor. Bir arabesk istiyor, biri Karadeniz, biri 90'lar, biri Hakan abi şu şarkıyı çal da kendime geleyim diyor. Şimdi ama herkese tek tek istek yaparsak program adı yani çay şekeri değil de istek hattı falan gibi bir şeyler olacak. O yüzden tek tek istek parçası çalamıyoruz maalesef ama merak etme yine de öyle şarkılar seçiyoruz ki biraz sana, biraz ona, biraz hepimize hafiften de bir dokunabilir. Yani istek yok ama güzel müzik garantisini buradan verebilirim arkadaşlar. Şimdi bu arada tabii ki tekrar burada hatırlatma yapmak istiyorum. Bazılarımız diyor Hakan işte arabesk çal şunu be. Şimdi bizim uygulamamız var. Metropol FM'e girdiğiniz zaman uygulamaya burada arabesk bölümümüz var. Pop bölümümüz var. Türkçe hip hop var. Ondan sonra Türk sanat müziği var. Türkülerimiz var. Bütün sadece türkü dinlemek istiyorsan orada bir bölümümüz var. Tıklıyorsun sabaha kadar 24 saat veyahut da akşama kadar 24 saat reklamsız meklamsız benim bıdı bıdımı dinlemeden amma konuştu Hakan falan demeden bu şarkılarınızı kesintisiz dinleyebiliyorsunuz. Metropol FM uygulamasını indiriyorsun. Ondan sonra orada arabesk yazı, o yazı, bu yazı. Tıkla yüzüne sabaha kadar. Bana da gerek yok. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi Mustafa Sandal'ın Geliversen adlı şarkısıyla. İlerliyoruz, devam ediyoruz. 6.24 oldu saatlerimiz. Gününüz aydın olsun. Guten Morgen. Bugün benden çekeceğiniz var. Saat 10'a kadar beraberiz.

Mustafa Sandal. Geliversen 6.20. 6.10 saatlerimiz. Guten Morgen. Evet millet, uykuyla aranız nasıl? Var mı bir şey? Robert Koch Institute bir araştırma yapıyor ve diyor ki bu millet uyumuyor kardeşim diyor. Evet, Almanya'da insanların bayağı bir kısmı hafta içi 7 saat uykuyu bile tamamlayamıyorlarmış. Çünkü yatıyoruz yani güya uyuyacağız. Şimdi elde telefon var, şuna da bakayım, bunu da izleyeyim, son bir video daha derken bir bakıyoruz saat olmuş gece 2, öyle değil mi? Sonra sabah alarm çalıyor. Suratımız tabii ki 5 karış. Böyle gözler yarı kapalı. Beyin de sen şahit varsa. Ben kendimden bahsediyorum tabii ki. Daha sisteme giriş yapamamış, tamam mı? Hele erkeklerde durum daha da fena şimdi. Şimdi beyinden bahsetmiyorum burada. Lütfen yanlış anlamayın. Erkeklerin %43'ü hafta içi 7 saatin altında uyuyorlarmış arkadaşlar. 7 saatin altında. Yani adamın bedeni işe gidiyor ama ruh hala böyle yorganın altında böyle kıvranıp duruyor. Şimdi hafta sonu diyorsun. Oh be, bugün uyuyacağım falan, yok arkadaş, öyle bir şey de yok. Çünkü çocuklar kalkar, telefonun çalar, ne bileyim komşu madde diye böyle çalıştırıyor. Uyku ne oluyor? Yine pert oluyor. Hadi dökülün bakalım. Siz kaç saat uyuyorsunuz? 7 saati gören var mı arkadaşlar? Ben mesela sabah programı sunarken en fazla 6 saat uyuyorum. Yani genelde 4 ile 5 saat uykuyla buraya geliyorum. Sonra burada uyuyorum. Siz de durum nasıl? Anlatın ve sebebini de yazın. Burada dedikodu yapalım. 6.28 oldu saatlerimiz. İrem Derici şimdi durumu çok acil diyor. O kadar aciliyetimiz yok ya. Hafta sonu yavaş yavaş relax.

0: Günaydın Hakan. Mannheim'dan Bülent 1907. Şu istek isteyenlere şöyle yapasın var mı? Sabah sabah. Ha? Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Şimdi bu arkadaş beni taciz mi etti? Siz bir şey anladınız mı? Sabahın köründe seksi seksi konuşuyor. Şimdi ayakta uyuyor diyeceğim ama araç kullanıyor, o da olmaz. Evet, konumuz arkadaşlar uyku. Evet, Robert Koch Institute yapmış bir araştırmaya göre erkekler 6 saatten 7 saatten fazla uyumuyorlarmış haftaraları. Hafta sonu da biliyorsunuz zaten herhangi bir şey mutlaka çıkıyordur. Şurada uyuyacağım kestirmeye. Daha doğrusu 3-5 saat değil de en azından bir 10 saat uyuyacağım ama nerede hikaye? Bir dinleyicim yazmış. Bakayım, Faruk. Diyor ki, abi ben 26 senedir akşam 10.30'da yatıyorum ve sabah 3'te kalkıyorum. Haftanın 6 günü 7 saatten fazla uyursam belim melim tutuluyor zaten diyor. Ayrıca haftada 3 gün spora gidiyorum. Fazla uyumak benim için lüks bir hayat olur galiba diyor. Evet Faruk. Fotoğrafın da var, şöyle bir bakayım. Faruk güneşe doğru denizin kenarında sırtını dönmüş. Yüzünü niye göstermiyorsun Faruk? Gösterseydin de uyku sana yaramış mı, yaramamış mı onu da görebilirdin. Mithat yazıyor. 26 yıldır hep sabah erken işe gittiğim için vücut alışık erken kalkmaya diyor. Hatta saatten önce kalkıp saati ben uyandırıyorum diyor. Zavgaylı. Bu tabii hafta sonu ve Türkiye'de tatillerde de aynı sorun oluyor. Gece saat kaçta yatarsam yatayım sabah 5'te dipçik ayaktayım diyor. Dipçik gibi ayaktayım. En son saat 9'larda kadar uyuduğumu hiç hatırlamıyorum diyor. Bir dinleyicim de günaydın Serdar demiş. Oğlum ne Serdar'ı, ben Esra.
2: Hanımlar beyler günaydınlar. Saatlerimiz 6.34.
1: Guten Morgen, gününüz aydın olsun. Mikrofona ben Serdar, Esra mı karıştırdık? Murat Dalkılıç kader diyor. Tekrardan gününüz aydın olsun.

0: 6.38 oldu saatlerimiz ve uyku saatiniz. Daha doğrusu uykuyla aranız nasıl? Robert Koch Institute yapmış bir araştırma. Erkekler uyumuyor. Yani kadınlar biraz daha fazla uyuyor ama erkekler uyumuyor diyor. Onun için ruh halleri de bozuluyor. Yani normal bir insan aşağı yukarı 7-8 saat yatması gerekirken yapılan bu araştırma sonucu erkeklerin 7 saatten daha da az uyuduğu söyleniyor. Bir dinleyicim diyor ki Hakan diyor ne 7 saat ne 6 saati ben en fazla günde 4 saat uyuyorum diyor. 4 saati de geçmiyor diyor. Fotoğrafına baktım. Yazozu ise haos. O ne öyle balon gibi olmuşsun? Bir de fotoğraf çektim. O bir de bunun en güzel hali yani. Uyuyor biraz uyuyor. Bu arada bir dinleyicim de burada diyor ki. Kardelen. Günaydın Esra diyor. Al işte. Al başına belayı. Kim arıyor beni? Günaydınlar. Kiminle görüşüyorum? Bir saniye. Telefon hatları burada. Günaydınlar. Kiminle görüşüyorum?
1: İsmimi söylemesem olur mu?
0: Olur.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Bizi aramışsın.
1: Alo. Hakan abi. Ben zannettim ki konu var.
0: Ha konu var.
1: He.
0: Sen öyle ezbere arıyorsun beni böyle. Konu ne diyorsun değil mi? Öyle mi?
1: Vallahi ben sabahın ikisinden beri ayaktayım. Onun için canım sıkıldı seni bir arayayım dedim.
0: Ha güzel bizim de canımız sıkılıyordu burada zaten. Birileri arasa da böyle konuşsak, muhabbet etsek falan diyorduk böyle.
1: Ne yapalım yani? Yayına katılalım Hakan abi ne yapalım?
0: Katıldın. Evet var mı böyle herhangi bir şikayetin veyahut da olumsuz bir şey? Sana yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok vallahi teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Öylesine aradın. Eyvallah. Vallahi öylesine, biz de öylesine. Hepimiz bütün Metropol FM dinleyenleri ve bizler ekip olarak ya adın neydi?
1: Adım yok.
0: Adı yok arasa da bizi böyle. Nerede kaldı bu delik? Çok teşekkür ederim.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olasın. Yani bu gibi muhabbetleri mesaj atarak da yapabilirsin.
1: Tamam olur.
0: Kendine iyi bakıyorsun.
1: Hatta stüdyoya geleyim zile basayım. Hakan abi nasılsın değil mi? Nasılsın geleyim.
0: Kaç kaşar hemen. Kendine iyi bakıyorsun. Teşekkür ederim.

0: geldim.
1: Kimsin sen? Çık dışarı, çık, çık.
0: Geçen hafta konuşmuştuk Derya.
1: Ciddi misin Derya?
0: Evet.
1: Hangi konu hakkında konuştuk?
0: Ne konu hakkında konuştuk? Hatırlamıyorum.
1: Sen de bilmiyorsun. Al işte. Bakın arkadaşlar, normal insanlar aramıyor beni zaten ki. Çünkü ben anormal olduğum için çekiyoruz birbirimizle.
0: Şikayetiniz varsa arayın demiştiniz.
1: Niçin?
0: İki şikayetim var.
1: Evet.
0: Telefonları hemen çıkmıyorsun.
1: Ya baksana, bir şey ben sana söyleyeceğim. Dün onun da muhabbetini yaptık. Hakan diyor, onun mesajlara bakmıyorsun falan. Biz burada 150 bin tane mesaj geliyor. Aynı zamanda dedim ki ben burada, ya sadece ben değil, burada yayın yapan bütün arkadaşlarımız 9 ekrana bakıyoruz. 9 tane önümüzde ekran. Sağımızda, solumuzda, üstte, aşağıda, önümüzde kullanmış olduğumuz bütün bu düğmeler falan, seçeceğimiz şarkılar sizlerle falan. Ve telefona çıkmıyorsun. Çıktım işte. Al işte, yalana bak.
0: Neyse, hadi oraya geçelim o zaman.
1: Oo, oraya geçiyorsun. Ha, buyur abla. Buyur abla.
0: İkinci şikayetim, şu an işe gidiyorum ve hiç istemiyorum.
1: Ve bunun için beni aradın, öyle mi?
0: Evet.
1: Mektup da yazabilirdin aslında. Ben sana cevap verdim.
0: Araba sürüyorum ve kim uğraşacak?
1: Yani zaten araba sürerken mektup mu yazacaksın yani, anlamadım ki. Bak, seni yani yakınlarına bir şey söyleyeceğim der ya. Yakınlarına bir psikolog falan varsa mutlaka uğra.
0: Aman.
1: Ulan
0: psikolog
1: bir saniye.
0: Yaşadım hayata.
1: Bir saniye. Bak ne güzel. Kendisi konuşuyor, kendisi gülüyor arkadaşlar. Biz anlamıyoruz bile ne konuştuğunu burada. Burada şimdi bir şey diyeceğim der ya. Eğer psikoloğun iyiyse mutlaka bana da söyle. Benim de acil ihtiyacım var yani. Benim de gitmem gerek.
0: Yok vallahi, gerçekten 4 psikoloğa gittim. 4'ü de birbirinden beter. En sonunda bıraktım. Deli gibi gülmeye başladım.
1: Ha, beter olan psikologlar öyle mi?
0: Evet.
1: Evet. Sen böyle bir değişik gülüyorsun yani. Bilmiyorum, senden korkulur.
0: Yo, geçen hafta da çok güzel gülüyorsun demiştim.
1: Öyle mi? Ya şimdi evet. İlk defa katılma, ayıp olmasın ya. Ama ikinci sefer olunca bayıyor, biliyor musun? Deryacığım, sana çok teşekkür ediyorum.
0: Yayınlar.
1: Sen gülmeye devam et ve iş yerinde arkadaşlar lütfen o kadar kötü davranın. Kurban olayım böyle, tamam mı?
0: Bakarlar.
1: Aa, bakarız. Bir ablamıza bakar mısın? Kendine iyi bak kızım bir tanem.
0: Yayınlar.
1: Sağ olasın. Evet, ve devam ediyoruz. 6.43 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Bütün deliler beni buldu bugün sabah. Cuma'dan mı kaynaklanıyor acaba? Bilemeyeceğiz artık. Hala telefon geliyor. Yok arkadaşlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Robert Cohen System bir araştırma yapıyor ve diyor ki bu millet uyumuyor kardeşim. Yani Almanya'da insanların bayağı bir kısmı hafta içi 7 saat uykuyu bile tamamlayamıyorlar. Şimdi burada yatıyoruz ya, yani güya uyuyacağız, telefonumuz elimde, şuna da bakayım, buna da bakayım, bunu da izleyeyim derken bir bakıyor saat 2-3 olmuş, böyle ooo sabah olmuş. Hele erkeklerde durum daha da fenaymış. Yani %43'ü hafta içi 7 saatin altında uyuyor. Şimdi 7 saat benim için lüks, bana soracak olursanız. Ben genelde sabah programları yaparken 4 saat yani 5 saati geçmiyorum. Belki çok lüks olursa 6 saat oluyor ki genelde 4 saat falan uyuyorum arkadaşlar. Şimdi hafta sonu da diyorsun ki oh be bugün uyuyacağım diyorsun ama nerede? Çoluk çocuk kalkar, telefon çalar, ne bileyim komşular falan. Sonra bir tadilat olur falan değil mi? Sağda sola mutlaka gibt's irgendwo'n Störfaktor. Ob das die Frau ist? Falls eine Frau hast natürlich. Yani uykunuz yine pert oluyor. Hadi dökülün bakalım, siz kaç saate uyuyorsunuz dedim. 7 saati gören var mı dedim. Ve bir dinleyeceğim diyor ki Hakan günaydın, ben Nordrhein-Westfalen Oberhausen'dan Seyhan. Şu an Türkiye'deyim, hanımı gönderdim diyor. Şu an Türkiye'deyim, hanımı gönderdim Almanya'ya, evet. Ben de 4 hafta sonra döneceğim, 4 hafta yatmayacağım diyor. İzmir'den selamlar diyor. Hayırlı işler, tekrardan kolay gelsin. Yani hanım varken uyuyor muydu? Tüm Beşiktaşlara da selamlar. Tabii ki mutlaka Beşiktaşlarımıza selamını göndeririz de burada hanımı gönderdikten sonra sen niye uyumuyorsun onu söylesen bize. Hesap ver. İnci işler bunlar. Dinleyicim de diyor ki, başka bir dinleyicim.
3: 7 saat.
4: Kral nasıl uyuyalım ya? Hanımların alışverişini para yetiştirebilmek için full gaz çalışıyoruz ya.
2: Duydunuz değil mi? Hanımların alışverişini yetiştirebilmek için full gaz çalışıyoruz. Siyabansın mı? Allah Allah. Hep hanımlara sallıyorsunuz. Ya hanımlar, sizler erkekleri hiç mi sallamayacaksınız? Bugün o kadar çok hanımlara sallayanlar var ki hepsini yani... Diskanik yani. Ondan sonra şey diyeceksiniz. Ya şey, kadın düşmanı falan filan. Umgatası böyle. Nein. Yazın. Kadınlar da bana yazabilir. Biz de uyuyamıyoruz şu sebepten dolayı. Bakın şikayette bulunanlar hepsi erkek arkadaşlar. Kadınlar tabii ki keyifleri yerinde herhalde diye düşünüyorum. Bir telefon geldi. Biraz önce de bir telefon gelmişti ama dilin tekiydi zaten. Sürekli gülüyordu. Şimdi kim var telefonum attığımda?
5: Hakan'cığım.
2: Merhabalar. Günaydın.
5: Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum?
5: Hastayım ben. Ben hastayım senin şu Adidas giyinişlerine ya.
2: Oo, benim eski
5: tam 20 senedir
2: stalkalarımda.
5: Adidas giyersin, değil mi?
2: Evet ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben işte bundan 10 sene, 12 sene önce evlendiğimde benim damatım da Adidas'tı, biliyor musun?
5: Biliyorum.
2: Onu da biliyorsun.
5: Hatta seninle Facebook'ta özel yazışıyorduk ama çok eski dinleyiciyim ben. Serdar tanıyor beni, Aslı abla tanıyor, Şafak zamanında. Çok çok eski.
2: Evet. Sen bizi şimdi aradın.
5: Nasılsın, iyisin?
2: Sağ ol. Hamdolsun, duacınız.
5: Bu şikayetler ne böyle?
2: Ah. Şimdi şikayetler...
5: Hani, şimdi yok kadın derdinden uyuyabilir miyiz? Yok kadın bundan uyuyabilir miyiz? Baba zorla mı evlendirdik?
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada evlenene kadar her şey normal. Evlendikten sonra oluyor bu olay.
5: Her şey cicim aylarırken güzel oluyor. Evlendikten sonra ha babam de babam.
2: Sen bayağı sesini bayağı bir şeydi. Evet. Böyle yüksek sesle konuştuğuna göre senin de mutlaka bir hikayen var. Anlat bakayım.
5: Ben çok mutluyum. Benim hiçbir hikayem yok.
2: Bekar mısın?
5: Sadece bu Yok, evliyim.
2: Evlisin, evet.
5: Evet. Yani kurban olduğum Allah'ıma şöyle diyorum ya. Beni doğuran da bir ana, değil mi?
2: Amin. Evet,
5: bayanların
2: doğru söylüyorsun.
5: Bayanların üzerine gidilmez ya. Şimdi hep babam, hep babam. Hafta sonu kahvedesin. Sabaha kadar eve gelirsin. Sabah kalkarken, işe giderken kahvaltın hazır olur.
2: Bu hepsinde böyle mi acaba?
5: Bilmiyorum. Oturma odasından yatak odasına gidiyorum diyorum. yatak odasında bir saat telefonla oynuyorum, ondan sonra uykusuz kalıyorum. E suç kadınların mı?
2: Sen gerçekten mutlu musun?
5: Sana zeparat anlatırım Hakan'ım.
2: Ya gördün mü? Anla, senin ruh halinden anlam. Sende bir arızalık var ama bunu, ama tatlı bir arızalık var sende, tamam mı? Güzel de bir serzenişte bulunuyorsun dinleyicilerimizle. Son olarak demek istediğim bir şey daha var mı? Kapattı. Şimdi insanlar deşifre olunca böyle hemen kapatıveriyorlar. İsmini de söylemedi zaten.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Acaba hanım mı vardı yanında da kapattı? 6.54 oldu saatlerimiz.

Evet, biraz önce görüştüğüm arkadaşımız yüzüme kapandı lo diyor. Az önce arayan bendim, kapatmadım, yanlış anlaşılmasın dedi telefon. Bizim sistem senin ne olduğunu anladığı için o kendi otomatik kapatıyor olabilir. Yani hafif ayar vermiş olabiliriz sana buradan. Evet, erkeklerde durum daha fenaymış arkadaşlar. Yani %43'ü hafta içi 7 saatin altında uyuyor. Robert Koch Institute bir araştırma yapıyor ve erkeklerin çok daha az uyuduğundan bahsediyor. Ve bu da tabii ki sağlık açısından pek böyle... It's not really good. Ve burada bir dinleyicim de şöyle bir mesaj gönderdi. Ich kann auch nicht mal 7 Stunden schlafen, aber mein Mann, Cemile diyor bunu, kann 24 Stunden schlafen diyor. 2 gün uyuduğunu bile bilirim diyor. Şimdi burada arkadaşlar bu Cemile kocasına sallıyor değil mi? Kocam 2 gün bile aralıksız uyuyabiliyor diyor. Kimmiş bu Cemile diyorum. Ve WhatsApp statüsündeki fotoğrafına bakıyorum. Kocasıyla birlikte Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf poz vermiş. Keşke herkes 24 saat uyusa da karısını Eyfel Kulesi'ne götürebilse. Yani kocanızı sallayacağınız zaman biraz da yani etrafınızda sakın böyle ipucu falan böyle kanıt bırakmayın arkadaşlar. Vallahi çok fena yapıyorum ben. Hiç böyle affım yoktur. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Ve bu konumuzu burada noktalıyoruz. Başka konularımız da var. Onu da önümüzdeki saat haberlerden hemen sonra. Nasıl, keyifler iyi gidiyor muyuz? Umarım iyi gidiyoruzdur. Sakın ayrılmayın. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Der Deutsche Städtetag will, dass die Pflegeversicherung zur Vollversicherung wird. Dann würden Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, nicht mehr wegen Pflegekosten in die Sozialhilfe fallen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für die Kommunen wäre das eine Entlastung in Milliardenhöhe. Im Herbst will die Bundesregierung auch die Reform der Pflegeversicherung angehen. Die Gasspeicher in Deutschland sind derzeit so wenig gefüllt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Nach Angaben des Branchenverbands Ines liegt der Füllstand bei 49%, ein historischer Tiefstand.
2: Im letzten Jahr waren die Gasspeicher um diese Zeit bereits fast zu 3/4 gefüllt. Selbst wenn die derzeit gebuchten Kapazitäten bis zum Winter vollständig genutzt würden, würde das Gas bei extrem tiefen Temperaturen nicht ausreichen, um die Versorgung vollständig abzusichern. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht dennoch keine Gasmangellage. Gas komme auch aus Norwegen über Flüssiggasterminals und aus europäischen Nachbarländern, so die Begründung. Aus Berlin, David Riemer.
1: Viele ausreisepflichtige Ausländer verlassen Deutschland freiwillig. Im ersten Halbjahr waren es knapp 18.000. Nur etwa jeder Zweite hat dafür die Förderung vom Bund in Anspruch genommen.
3: Gleichzeitig wurden aber auch viel weniger Menschen abgeschoben, nur noch rund 9.600. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich, weil die Leute zum Beispiel nicht auffindbar waren oder auch gesundheitliche Gründe dagegen sprachen. Aber immer häufiger weigern sich auch Piloten, Betroffene mitzunehmen. Unterm Strich, und auch das spielt eine große Rolle, haben in Deutschland seit Anfang vergangenen Jahres viel weniger Menschen Asyl beantragt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Seit 2 Jahren gilt ein Grenzwert für Cannabis beim Autofahren. Eine aktuelle Umfrage des Gesamtverbands der Versicherer dazu hat ergeben, die Regelung zeigt nur bedingt Wirkung. In den vergangenen 12 Monaten setzte sich trotzdem jeder 5. Befragte kurz nach dem Konsum ans Steuer. Vor allem wer regelmäßig kifft, hat offenbar wenig Hemmungen. Das sei schon so gewesen, als Cannabis noch illegal war.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabaha karşı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı sabah saat 05.06'da kaydedildi. Merkez üssü Ilgaz olan depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesinde Ebu Zuhr hava üssüne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık, saldırı sırasında üste Türk askeri bulunmadığını açıkladı. İsrail'in saldırılarının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, Netanyahu'nun sözlerini uluslararası yalnızlığın ve iç siyaset kaygılarının yansıması olarak nitelendirdi. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte savunma sanayisi ve insansız sistemler öne çıkıyor. TCG, Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Fatih Tekke mağlubiyete rağmen tur inançlarını sürdüğünü ve Macaristan'a Avrupa Ligi'ne katılmak için gideceklerini söyledi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Tur için büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı 27 Ağustos'ta oynanacak. Süper Lig'de 2. hafta bugün başlıyor. Galatasaray saat 20.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Cumartesi Fenerbahçe Konyaspor'u ağırlayacak. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Çay Şekeri'nde ikinci saate girdik. Cümbür cemaat neredesiniz? Yeni uyanlar, işe gidenler, kahvaltı masasındakiler, arabada olanlar. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz cünlerden. Bugün cuma. Cünlerimizden cuma bugün. Hafta sonuna da artık göz kırpıyoruz. Biraz daha sabır arkadaşlar. Biraz daha enerjimiz kaldı. Onu da artık yavaş yavaş tüketiriz. Ondan sonra oh be hafta sonu değil mi? Sonra gelsin hafta sonu da keyfi. Biz buraya yine güzel şarkılarla, güzel sohbetlerle devam ediyoruz. Haydi siz biraz daha açın. İkinci saatimiz başlıyor. Hande ile ilerliyoruz şimdi. Zim o zim. Isız. Günlerden cuma.

0: olalım.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Günlerden cuma arkadaşlar, 21 Ağustos. Şimdi şaka maka yazı da böyle tükettik. Yine sonbahar, ondan sonra yine o özlediğimiz eksi 20'ler falan geldi. Şimdi yeni kalkanlar, radyolarını yeni açanlar, sizlere bir haberim var.
4: Hakan çok fenasın, senden korkulur vallaha. Adamın bütün kirli çamaşırlarını döktün ortaya. Almanya'nın Müge Anlısısın sen Hakan.
3: Ne? Nasıl? Yani ne oldu ki Hakan falan iyice olacağız mı? 5.30'da açacaksınız telefonu. Telefon mu dedim, bak ben iyice saçmaladım. Radyonuzu açacaksınız, ondan sonra dinleyeceksiniz arkadaşlar. Tam 5.30'dan itibaren burada canlı canlı cap canlı Metropol FM'deyiz. Günaydın Almanya diyorum tekrar ve biraz sonra yine çok önemli konulara değineceğiz. Hangi konularımız var? Az sonra. Şey gibi oldu değil mi? Televizyonda gibi. Az sonra. Burada kaçırmayın. Ya ben anlatıyorum, ben gülüyorum ama yani. Allah size de sabır versin vallahi. Hangi günahın bedelini ödüyorsunuz arkadaşlar? Ay ay ay ay.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydınlar, Çay Şekeri programındasınız. Saatlerimiz 7.15 oldu. Mikrofona ben DJ Hakan. Günlerden cuma ve hafta sonu geliyor yavaş yavaş. Şimdi hafta sonu gelince tabii hepimiz böyle bir kıytırıktan, uyduruktan böyle bir şey. Her şeye böyle seviniriz. Böyle deli danalar gibi ortalarda dolaşıyoruz. Yaptığımız birçok dengesiz hareketlerimiz oluyor. Mutlaka ben de en azından öyle arkadaşlar. Sadece bende değil ama sizde de öyle oluyor. Çünkü radyoları yeni açanlar 6 ile 7 arasında biz burada neler yaşadık bilmiyorsunuz. Öyle saçma sapan mesajlar geldi ki, telefonlar geldi ki ben ne yapacağımı şaşırdım. Yani ne oluyoruz arkadaşlar? Ondan sonra olayı ben ne yaptım bir cumaya bağladım. Acaba cumadan dolayı olabilir mi dedim. Bakın ben herhangi bir konu işledim şimdi. Ben bir konu işlemiştim dediğim gibi radyonun yeni açanlar. Yani Robert Koch Institute'un yapmış olduğu bir araştırmaya göre erkekler kadınlardan çok daha az uyuyorlar. Ve 7 saatin altına, genelde 7 saatin altına uyuyorlar. Buna, tamam mı? Bu konumuz buydu. Bunu işliyorduk. Bunu işlerken ben şöyle bir mesaj alıyorum.
3: O zaman Barış Manço'dan bana acıt da abi.
2: Ya duyabiliyor musunuz? Ya konuyla alakasız bir şey o zaman da diyor. Ne zaman? Yani neysin hala? Şimdi ben burada tabii ki böyle kalıyorum. Bir yetiyorum. Bütün böyle tamam her şeyim alt üst oluyor. Ya bir daha dinleyelim. Nedir o?
3: O zaman Barış Manço'dan bana acıttı abi.

0: Vir. Vira is de o vir. Çevir kazı yanmasın. Aman kızı yanmasın.
1: İyi mi böyle?
0: Acı yok da o vir.
1: So, das war zamanı. Rayman ilerliyoruz şimdi, gitme diyor. Ondan sonra dedikodularımız devam edecek.
2: Elimde olsa kalbine taht kuracaktım. Vakit

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant, Unterasse, Olympiaweg 2, Köln.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Günaydınlar, 7.22 oldu saatlerimiz. Şimdi sabah 6'dan itibaren beni dinleyenler bayağı bir şamada gırgır falan yaptı. Gerçi iyiydi. Şimdi arada bir ciddi konulara da ele almak lazım değil mi? Mesela. Şimdiki konu biraz ciddi arkadaşlar. Almanya'da geçen yıl yaklaşık 12 bin tane acaba doktor hatası var mı denilen olay incelenmiş. Yani bunların da yaklaşık 3100'ünde gerçekten ciddi hata yapıldığı ortaya çıkıyor. Yani daha kötüsü 97 kişi bu hatalar yüzünden hayatını kaybetmiş. Yani this gibi stuff kardeşini. Bir de öyle hatalar var ki insan duyunca yok artık bu nasıl olur falan diyor. Mesela hastayı başka hastayla karıştırmak, bu bir gitmez. Yani yanlış kişiye işlem yapmak ya da ameliyattan sonra hastanın içine bir şey unutmak, böyle 150 euro derim, işim gücüm para olduğu için. Şimdi böyle 150 olay tespit edilmiş. Şimdi tamam, doktor da insan, hemşire de insan olabiliyor, tamam herkes hata yapabilir ama bazı işler var arkadaşlar, hata kaldıramaz tabii ki. Şimdi berbere gidersin, saçını biraz fazla keser, uzar değil mi? Garson çayı yanlış getirir, değiştirsin falan. Ama hastanede yapılan yanlışın bazen geri dönüşü olmuyor maalesef. Şimdi benim burada düşündüğüm şu. Sağlık çalışanlarını hemen suçlamak da doğru değil tabii ki. Çünkü yoğunluk var, personel eksikliği var. Ondan sonra başka insanlar gece gündüz çalışıyor tabii ki. Ama iş insan hayatına gelince de yoğundu, gözden kaçtı deyip de geçemeyiz maalesef. This is office hygiene. Demek ki hastanelerde kontrolün olsun, düzenin olsun ve çalışan sayısını biraz daha iyi olması lazım ya, bana soracak olsanız. Bir de yetkililer diyor ki bu rakamların dışında kalan çok olay olabilir diyor. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz diyorlar, bakar mısınız? Çünkü herkes şikayet etmiyor. Herkes başına gelince hata olduğunu da anlamıyor zaten. Şimdi size sorayım. Sizin de ya da yakınlarınızın başına böyle hastanede burada bir tuhaflık var dediğiniz herhangi bir olay gelişti mi? Oldu mu? Yanlış ilaç olsun, ne bileyim, yanlış teşhis olsun, yanlış işlem. İsim vermeden de anlatalım, konuşalım. Koray Avcı, şimdi adaletin bu mu dünya diyor.

0: dünya.
1: Koray Avcı adaletin bu mu dünya dedi. Günaydın arkadaşlar. Çay Şekeri programımızın saatlerimiz 7'yi tam 27 dakika geçer. Günlerden cuma. Böyle rahatlıyoruz vallahi günlerden cuma deyince. İster istemez böyle ne oluyoruz, gevşeyi veriyoruz ona. Şimdi gevşeyen sadece ben değil, sizlersiniz. Gönderdiğiniz mesajları ben burada okursam var ya arkadaşlar, ya nasıl insan bunlar ya falan dersiniz ama hepsi bana benziyor. Onun için kömeğinizde gayet istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi biraz önce ne demiştim? Almanya'da geçen yıl yaklaşık 12 bin tane doktor hatası var denilen olay incelenmiş. Yani bunların yaklaşık 3100'üne de gerçek anlamda böyle ciddi hata yapıldığı ortaya çıktı ki burada sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi diye sordum, yazın bana dedim. Şimdi bir dinleyicim diyor ki Hakan abi bana sağ dizinden MR çekilecek dediler. Sol dizi hazırladılar. Ben uyarmasam yandık vallahi diyor. Bansın. Başka bir dinleyicimiz de abi günaydın, benim kuzenimin çocuğu olmuyordu ve doktorlar dedi ki eğer bir ameliyat geçirse çocuğu olacakmış. Neyse ameliyatı aldılar, ameliyattan sonra fark ettiler yanlış damarı kesmişler, eyvah. Ve maalesef kuzenim ömür boyu sakat kaldı. Yani öyle eli kolu dili hiçbir şeyi de tutmuyor. Bansın. Sonu ne oldu, sonunu da yazarsan çok memnun olurum. Yani yes and she in bonus. Burada ben Allah ne bileyim. So, başka bir dinleyicim diyor Hakan abi diyor. Beni başka hastayla karıştırıp geçmiş olsun, ameliyatınız iyi geçti dediler diyor. Ben ameliyat olmamıştım diyor. Al işte yani olduğu gibi tesadüfe kalmışız. Tabii ki buradaki doktorlarımızla hemşirelerimizi suçlamak istemiyorum. Mutlaka burada bir yerlerde hata yapılıyor ama bu hatayı da bulabilirsek, yani bu hatayı en azından daha böyle minimuma çekebilirsek çok daha iyi olur. Şimdi Ajda Pekkan'la ilerliyoruz. Sen hissediyorsun.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 12 bin tane doktor hatasına rastlanmış arkadaşlar ve bunların yaklaşık 3100'ünde de gerçekten ciddi hata yapıldığı ortaya çıkmış. Siz şahit oldunuz mu buna benzer bir olay dedim. Günaydın Hakan, ben Şenoğlu. Almanya'da Alman doktoru kalmadı ki, derdimizi anlamıyorlar diyor. Almanca da bilmiyorlar. Onun için bu rakamlar doğrudur. Hatta diyor, Bottrop'tan sevgiler. Bir diğer dinleyicimiz ise Nursel. Diyor ki, ich komme aus dem Krankenhausbereich. Die Dunkelziffer ist viel viel höher, diyor. Oh! Welche Fehler gemacht werden, möchte man wirklich nicht glauben, diyor. Ist auch sehr heikel, ne? So, bir başka dinleyicimiz ise Eltim hamileyken çocuk sakat olacak, almamız lazım demişlerdi. Kadın doğurdu, çok da güzel sağlıklı bir kız çocuğu oldu diyor. Düsseldorf'tan ve kız gimnazyumda okuyor diyor. Bu da güzel bir haberlerimiz. Arada da güzel haberlerimiz oluyor. Bir başka dinleyicim diyor ki, bana kadın doğumdan randevu mesajı geldi Hakan abi, ben erkeğim ama diyor. Bir kontrol ettir istersen. Dünya tıp tarihine geçersin belki. Hakan abi, beni başka hastayla karıştırıp geçmiş olsun. Ameliyatınız iyi geçti dediler diyor. Ben ameliyat olmamıştım ama diyor. Belki oldu. Bak bakayım böbreğin duruyor mu?

0: nicht traurig.
1: Traurig sein. Evet bu arkadaşlar Cassandra diye bir film var dedim. Dün bunu çalmıştım ve bu Cassandra filminde Netflix'teki bu filmde bu şarkıyı sürekli çalıyor dedim. Ve bu filmi seyrettikten sonra nefret edeceksiniz bu şarkıdan dedim. 4 kişi yazdı bana. Allah seni bildiğin gibi yapsın Hakan dediler. Böyle film mi olur dediler. Birisi de evet ya psikolojim bozuldu. Çalma şunu çalma. Cassandra Netflix'te seyredin. Sonra bana belanızı okuyun. Şimdi yine aşırı derecede önemli bir konuya değinmek istiyorum. Almanya'da bir adam hakkında bir soruşturma var. Ve bu iddiaya göre bu adam internette insanlarla böyle yazışıyor ve onları suç işlemeye yönlendiriyor. Yani teşvik ediyor. Şimdi bu kişinin aşırı sağcı bir terör grubunun başında olduğu düşünülüyor. Bu adam cinayete teşvik. Ondan sonra kundaklama, ne bileyim sonra en önemlisi çocuklarla ilgili çok ağır suçlamaları da var. Mesela bu adam Rusya'daki bir çocuğu başka bir çocuğu bıçaklayıp öldürmeye yönlendirmiş. Başka bir çocuğa da bıçakla kendisine zarar vermesini söylemiş. Yani sadece söylemekle kalmıyor ve adam istediği şehre ulaşmış maalesef ve çocuklar da bu adamın dediğini yapıyorlar. Şimdi dediğim gibi adam bilgisayarın başına oturuyor ama başkalarının korkunç şeyler yapmaya yetiyor. Ve bu kişi ilkbaharda yakalandı ve şu anda tutuklu. Bu yüzden buradan tekrardan ailelere küçük ama önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Yani arada bir uyarı yapmamız, silkelenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu ben de dahil olmak üzere. Çocuğunuz internette kimlerle konuşuyor? Arasına mutlaka gidip bir takip edin. Bakın arkadaşlar. Yasaklayarak değil ama. Yasaklayarak değil. Konuşarak.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
3: Tabii, nereden olsun?
2: Depo Market'in yakınında.
3: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Esen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
2: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
4: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
5: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
6: Star Otomobili.
5: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
6: Star Otomobili. Köln Bildersdöckchen.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
7: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
8: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
9: Metropol FM'desin, 7.45 yaptık saatlerimizi. Tuna Kiremitçi Balkan Kızı diyor. Ondan sonra bir konuya değineceğim. Sizin sağınızda solunuzda bir arkadaşınız vardır. İki dakika yalnız bırakamıyorsun. Az sonra.

0: DJ Hakan ve arkadaşlar sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda. Ebe söbe diyeceğim ama yok, öyle bir şey yok. Saklanmaç oynamıyoruz burada. Bazı tiplerden bahsedeceğim. Yani biliyorsunuz bazı tipler vardır ya, 2 dakika yalnız bırakamıyorsun. Şimdi sen tuvalete gidip geliyorsun, adam o arada, yani o esnada, o zaman diliminde garsonla kanka olmuş. Taksicinin boşanma hikayesini öğrenmiş. Ne bileyim, yan masadaki amcayla böyle memleketlisi çıkmış. Ondan sonra ne bileyim, üstüne bir de cumartesi günkü doğum gününe de davet almış. Und das in so einem kurzer Zeit ya. Diyorsun ki oğlum biz buraya sadece kahve içmeye geldik. Adam dur abi, dur dur dur. Birazdan mekan sahibine tanıştıracağım seni diyor. Bunların ağzında fren yok, tamam mı? Kimden gelirse sohbet. Yani kasiyer olsun, postacısı olsun, ne bileyim otobüs şoförü olsun, hiç fark etmiyor. 2 dakika sonra adamın soy ağacını biliyor bunlar ya. Bu bir yetenektir yani, bana soracak olursanız. Benim yorumum şu. Bunları, inanın bakın şimdi, yabancı bir şehre bırak, 3 saate kalmaz belediye başkanlığında çay içerler. Şimdi böyle bir kişiyi tanıyor musun diyecek olursanız, ben zamanında, ya zamanında derken sanki milattan önce doğmuşum gibi yani. Ya bundan birkaç sene önce Hande Yener gelmişti. Gelmeden önce arada bir arar beni, Hakan dedi, biz Berlin'de takılacağız, böyle ne yapabiliriz? Ya gel dedim, biz bakarız dedim, tamam mı? Ondan sonra bir arkadaşıyla geldi. O zaman beraber olmuş olduğu bir arkadaşıydı. Svangfepo Ahtiyan Orozum. Ben hayatımda işte bu tarif ettiğim adam var ya, oydu arkadaşlar. Biz kluba bıraktım çocukları. Ya daha doğrusu adamı kluba bıraktım Hande ile birlikte. Ondan sonra ben dedim arabayı park edip geliyorum hemen dedim. Siz kulübe girin dedim. Ya yani aradan bir 7-8 dakika geçti. Park ettim, içeri girdim. Bir baktım adam bütün orada çalışanları, kulüpteki çalışan garsonları, bakın 8 dakikada ve gardıropta almış eline içki şişesini, tikilaları. Ondan sonra bardakları da koymuş. Hepimiz içiyoruz gelin. Bütün arkadaşları, adamları toplamışlar. Almancası da yok. Hepsini orada içki ısmarlıyordu ya. Dedim bu nasıl? Ya git mi nasıl? Sizin var mı çevrenizde böyle? Hadi bakalım, sizde varsa böyle biri, bana kimse bulaşmasın. Ben sessiz sessiz takılayım tayfasından mısınız? Varsa yazın. Ve bunun başından geçen, sizin başınızdan geçen hikayeler varsa kısa kısa anlatın. Telefonla açabilirsiniz. Hiç sorun değil.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Leke kahveye. Oturup arkadaşların yanına sıcak bir çay söyledim. İnce belli bardakta.
1: Seni konuşurum.
0: Herkes bir şeyler anlattı. Kimi sırrını paylaştı. Sohbet koyuydu doğrusu. Konuştukça azalıyor insanın derdi kolu.

Ve biraz önce ne demiştim? Bugünkü konumuz, daha doğrusu bugünkü değil de şu anki konumuz, daha 5 dakika önce tanışmış ama sanki 40 yıllık dostmuş gibi davranan insanlar var. Ben bunları gıpta ediyorum. Yani sizin o kadar sosyaller ki, yani o kadar sosyal olmak da az sosyal gibi geliyor bana. Hande Yener'in arkadaşı, o zamanki arkadaşından bahsetmiştim. 8 dakikada bütün diskotekte herkesi tanıyordu ve herkese de içki ısmarlıyordu vallahi. Sonra burada da Çimen bana yazıyor. Diyor ki, Hakan diyor, senin hesabına mı kendi hesabından mı ısmarladı içecekleri diyor. Seni tokatlamamıştır inşallah diyor. Şimdi bakar mısınız? Bir kadının kullanmış olduğu şeye bak. Tokatlamamış. Hiç yakışır mı sana Çimen? Tokatlamamış. Şimdi fotoğrafına baktığın zaman da böyle gayet alımlı, hoş bir bayansın ama neden evde kaldın şimdi gerçekten ortaya çıkıyor yani. Görüntü var ama böyle ya. Böyle başladığın zaman böyle abi ya diye gülenler var bir de, biliyorsun değil mi? diye gülenler. Seni tokatlamamıştır inşallah diyor. Allah'ım yarabbim. Hiç şuraya bak. Şimdi ne kadar zarif bir kadın. Tokatlamamışsındır diyor. Şimdi yazıyor bana. Bak laf yetiştirmeye çalışıyor bana. Bakalım ne diyor? Özürlü diyor bana ben. Bak. Aynen öyle. Senin gibi özürlüyüm ben de. Manifest

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Der Deutsche Städtetag fordert, dass die Pflegeversicherung zur Vollversicherung wird. Dann würden Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, nicht mehr wegen Pflegekosten in die Sozialhilfe fallen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der Neuen Osnabrücker Zeitung.
2: Für die kommunalen Haushalte wäre eine solche Umstellung eine jährliche Entlastung in Milliardenhöhe. Der Städtetag fordert außerdem einen Deckel für die Eigenanteile von Heimbewohnern, der je nach Einkommen höher oder niedriger ausfallen könnte. Gründe für die steigenden Pflegekosten sind unter anderem höhere Personal- und Betriebskosten, die Inflation und die steigende Zahl an Pflegebedürftigen. Ihre Zahl liegt mittlerweile bei über 6 Millionen. Aus Berlin, David Riemer.
1: Bärbel Baas und Lars Klingbeil haben gerade nur wenige Fans. Eine Mehrheit hält die SPD-Chefs für eine Fehlbesetzung, zeigt eine neue YouGov-Umfrage. 55% gaben an, die beiden seien die Falschen für den Erfolg der Partei.
3: Die geplante Abschaffung der sogenannten Rente mit 63, die Ankündigung höherer Steuern für Vereine, die dann doch wieder zurückgenommen wurde, Streit innerhalb der Koalition. Selbst unter SPD-Wählern stehen gerade mal noch 20% hinter Baas und Klingbeil. Und auch innerhalb der Partei rumort es, die Rufe, Partei und Ministerämter personell zu trennen, werden lauter. Eine schwierige Situation, vor allem auch mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Dort könnte die SPD zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik an der 5%-Hürde scheitern. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Immer mehr ausreisepflichtige Ausländer verlassen Deutschland freiwillig. In den ersten 6 Monaten reisten rund 18.000 Ausreisepflichtige aus, gut 9.000 erhielten dafür Bundesmittel. Die Zahl der Abschiebungen ging dagegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18% auf fast 10.000 zurück. Häufig scheitern Abschiebungen, weil jemand nicht gefunden wird. Aber auch immer mehr Piloten weigern sich, Betroffene mitzunehmen. Der größte Brand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens ist vollständig gelöscht. Das teilte der Bürgermeister von Hürttenwald mit. Die letzten Einheiten ziehen sich aus dem Brandgebiet zurück. Das Feuer in der Eifelgemeinde war Ende vergangener Woche ausgebrochen. Das Waldgebiet bleibt trotzdem bis auf Weiteres gesperrt. Viele Bäume sind durch das Feuer geschwächt und instabil.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabaha karşı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı sabah saat 05.06'da kaydedildi. Merkez üssü Ilgaz olan depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesinde Ebir Zuhur hava üssüne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık, saldırı sırasında üste Türk askeri bulunmadığını açıkladı. İsrail'in saldırılarının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, Netanyahu'nun sözlerini uluslararası yalnızlığın ve iç siyaset kaygılarının yansıması olarak nitelendirdi. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte savunma sanayisi ve insansız sistemler öne çıkıyor. TCG, Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Fatih Tekke mağlubiyete rağmen tur inançlarını sürdüğünü ve Macaristan'a Avrupa Ligi'ne katılmak için gideceklerini söyledi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Tur için büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı 27 Ağustos'ta oynanacak. Süper Lig'de ikinci hafta bugün başlıyor. Galatasaray saat 20.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Cumartesi Fenerbahçe Konyaspor'u ağırlayacak. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 14 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen ve Düren'de 13 ile 18, Düren'de 14 ile 20 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Günaydın arkadaşlar. Saatimiz 8'i tam 6 dakika geçiyor. Ne bağırıyorsun be? Her seferinde kendi kendime ne bağırıyorsun oğlum be? Tamam mı? Bısın oy. Saygı da ya. Metropol FM dinleyici. Yok ya böyle olmuyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Guten Morgen arkadaşlar.
8: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
7: Evet, gördünüz her şeyi karma karışık oldu. O düğmeye bas, bu düğmeye bas. Aslında benim basmak istediğim düğme buydu.
9: Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Doch du darfst nicht traurig sein.
7: Aynen bu şekilde. Ve biraz önce, daha doğrusu haber bültenlerine girmeden önce ne demiştik? Bazı insanlar vardır. Böyle adamı bir yere bırakıyorsun, dönüyorsun. Garsonla kanka olmuş, kasiyerle abi kardeş, taksiciyle memleket muhabbeti başlamış bile. O kadar çabuk sosyalleşebiliyorlar ki. Das ist nicht mehr normal, ne? Ben bu insanlara hayranım dedim. Biz bazı insanlarla 3 ayda samimi olamıyoruz. Bunlar 3 dakikada kardeşim benim seviyesine geliyorlar böyle. Aynı zamanda sizin etrafınızda böyle birisi var mı diye dedim. Ben Hande Yener'in erkek arkadaşından bahsettim. Ondan sonra bundan 7-8 sene önce Berlin'de böyle on herkesle. Böyle bir tanıdığınız var mı dedim. Bir dinleyicim diyor ki Hakan sen olmuyorsun bu diyor. Sonra düşünüyorum. Yani, ya da recht. Ben de böyle bir dengesizim. Herkese böyle sırnaşıp duruyorum ben. Şimdi bu biraz özel olacak ama bilmiyorum. Dafitası hangi bir hop böyle yani. Ben özel ya bilmiyorum işte neyse. Ben anlatıyorum, ben böyleyim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben eski şimdi İzmir'de otururken bir yerde. Tamam böyle devamlı komşumuz geçerdi önümüzde böyle. Ben merhaba merhaba derdim uzaktan böyle merhaba. Ondan sadece kapıyı böyle hafiften böyle hop ondan sonra geçerdi. Pek yüz vermezlerdi bana. Sonra eşim dedi ki ne sırnaşıp duruyorsun bu adamlara ya dedi böyle. Adam takmıyor seni görmüyor musun dedi. Sen bekledin bak ben onlara ne yapacağım dedim. Arkadaşlar bütün tatillerimizi o aileyle yaptık ya. Yani. Her yere girdik. Her yere çıktık. En iyi aile dostumuz o. Ne oldu dedim. Şiştin mi dedim sana da. Başka bir dinleyicim diyor ki günaydın Hakan iyi yayınlar ben Stuttgart'tan Canan. Bu anlattığınız benim kocam. Bu yaz otele gittik müdürün ne kadar herkesle kanka oldu. Kim nereden geliyor? Nereye gidiyor? Boşanmış mı? Ne iş yapıyor? En son tuvalete gitti orada Mardinli biriyle tanışmış diyor. Yarım saatte adamın tüm hayatını öğrendi. Düşünün yani havuza giriyoruz yüzmeye havuza yüzmüyor insanlarla tanışıyor artık siz düşünün gerisini diyor. Var mı böyle sağınızda solunuzda böyle? Hı? Abi günaydın biri kız çocuğu vardı diyor. Arkadaşlar öyle bir yazıyorsunuz ki böyle şimdi bende de şeyi var. Yani önceden çalışılmış olması gerekir. Bu mesajlarınız, sesli mesajlarınız falan. Ben böyle sallıyorum. Her şeyi canlı yapıyorum yani. Bizde burada filtre yok. Onun için hatalarımla, matalarımla lütfen af buyurun diyeceğim. Ben Bulgaristan'a Ahmet diyor, dank ediyor. Abi bakın şöyle bir mesaj göndermiş. Siz anladınız mı bu mesajı? Ben pek anlayamadım. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz. Abi günaydın. Biri kız çocuğu vardı ya. Anne kuzenim soruyor. Popes ne demek? Ben pompa istiyorum. Onu bizde tekrar salsana. Ben Bulgaristan'a Ahmet. Ne demek istedi arkadaşlar bunu? Bir daha okuyorum. Abi günaydın. Biri kız çocuğu vardı ya. Anne kuzenim soruyor. Popes ne? Demek ben pompa istiyorum. Onu bize tekrardan salsana. Ben Bulgaristan'dan Ahmet. Anladıysam Ahmet gibi olayım ben. Anlayanlar anlamayanlar anlatsın ki bizler de anlayabilelim arkadaşlar. Ay vay vay. Şimdi Ahmet gönderiyor sesli mesaj. Bakalım ne gelecek? Ahmet ne olur şu derdimizi çöz. Kurbanın olayım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympia Weg 2 Köln.
3: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegedienstnur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegedienstnur. Fliegedienst-nur.de.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
6: Tabii, nereden olsun?
5: Depo Market'in yakınında.
6: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
5: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
7: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger. Sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: O yana gel, aman aman aman dedi. 8.20 oldu saatlerimiz. Mikrofona ben Nici Akan. Çay Şekeri programdasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce bir dinleyicim, Ahmet, Bulgaristan'dan Ahmet, dedi ki şöyle bir mesaj gönderdi. Abi günaydın. Bir kız çocuğu vardı ya, anne kuzenim soruyor, popes ne demek? Ben pompa istiyorum, onu bize tekrardan salsana diyor. Pompa derken? Şimdi ben burada bir şey anlatırken bazı dinleyicilerim beni telefonla arıyor.
1: O da beni. Ben de söz vermiştim ya, günaydın.
0: Günaydın. Biz de sizi bekliyorduk zaten.
1: Aynen. Ben de dedim ki söz verdim, sözümü yerine getireyim.
0: Nedir durum şimdi? Ben sizi pek anlamadım.
1: Şey, dün bak, dün dediniz ya, oğlunuzun telefon, çocuklarınızın telefonuna bakın.
0: Ah, şimdi tamam. Şimdi bir saniye, ben o olayı toplayalım. Arkadaşlar, biz demiştik ki şimdi gençler arasında yeni bir akım başlamış. Gençler telefonlarının ekranlarını kırıyorlar, çatlatıyorlar, daha doğrusu böyle örümcek ağzı şeklinde sokuyorlar. Ondan sonra bu neymiş efendim, cool oluyormuş. Ve siz beni aradınız, dün dediniz ki öyle bir şey olmaz, benim çocuklarım var 3 tane. Peki çocuklarınızın cep telefonuna baktınız mı? Bakmıştım geçen hafta ama dedim bu akım dün başladı dedim. Koşturarak eve gidin ve çocuklarınızın telefonuna bakın, ekranla dedim. Baktınız mı?
1: Evet, baktım, bir şey yok benim çocuklarımda. Yani benim çocuklarım,
0: bir saniye çocuklarınızda bir şey var değil mi? Telefondan bahsediyoruz.
1: Aynen, telefonda, pardon, ben de yanlış söyledim.
0: Biz sizi uyandırdık mı?
1: Yo, ben zaten uyanıyorum. Ben şimdi bu saatlerde çocuklarımı okula bırakıyorum.
0: Tamam da konuşurken öyle bir, yani bizim uykumuzu getiriyorsunuz. Daha şöyle silkelenin.
1: Aa,
0: ya.
1: Yok. Silkeyi ya, valla ben yüzümü de sirkel ama kahve içmedim şimdi, eve.
0: Bakın arkadaşlar, kendi kendine konuşup kendi kendine gülen, kendini eğlendiren dinleyicilerimiz de var. Ne güzel değil mi? Sizin canınız sıkılıyorsa böyle aynanın karşısında böyle anlatıp gülüyorsunuzdur herhalde.
1: Yok, öyle bir şey yapmıyorum.
0: Keyfiniz bol olsun. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Ne zaman ki çocuğunuzun telefonunda ekranı bozulursa veyahut da böyle çatlak gelse beni arayın lütfen. Okey mi, rica ediyorum?
1: Tamam, yok.
0: Şimdi radyoya çıkmak için de size o telefonu parçalamayın sakın, tamam mı? Ben size öyle de böyle de çıkaracağım radyoyu. Sizi ünlü yapacağım, inanın bana.
1: Teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın efendim. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Zo. Nerede kalmıştık? Şimdi ben bir şarkı çalayım size de. Ondan sonra nerede tekrar toparlamam lazım. İşte bu olayın güzel tarafı bu değil mi? Alakasız mesajlar geliyor. Alakasız, konuyla ilgisi olmayan dinleyicilerimi arıyor böyle. Siz sabahleyin gidersiniz. Saat 6 ile 7 arası. Biz neler yaşadık, neler burada vallahi. Çarkınımız, mega sıramız dönmüyor giden diyor. Bizdekiler hep geri dönüyor. Görüyorsunuz. Konuyla alakalı, alakasız, hiç fark etmiyor. Fark eden tek bir şey var. Çaldığımız parçalar sizler için.

0: Yıldız'la 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız olun. Radyolarınız çekmiyoruz arkadaşlar, anten takın. Anteniniz yoksa telefonunuza uygulamanızı indirin. Uygulamamızda her yerde, dünyanın her yerine, yok çekmiyor burada falan diye hikayemiz yok. Dünyanın her yerinden çekiyoruz. Metropol FM uygulamasını indiriyorsun. Hakan şunu çalar mısın, bunu çalar mısınız da böyle bana DJ'lik yaptırmayın burada. Orada her çeşit şarkılarımız ayrı kategorilerde var. Türkü mü çığıracaksın veyahut da dinleyeceksin? Orada türkü var. Hip hop mu dinlemek istiyorsun? Bas düğmeyi 24 saat boyunca benim sesimi böyle tahammül etmeden... Ya şu bir sussa da şu şarkıyı dinlesek diye böyle serzenişte bulunursanız aynen işte bunu burada uygulamamızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Türk sanat müziği var, türkülerimiz var, 70'li seneler, 90'lı seneler, hip hop var. Aklınıza ne giriyorsa hepsi var burada. Hem de ne reklam var, ne bıdı bıdı var, her şey 24 saat önce. Uygulamamızı indir Metropol FM, ondan sonra... Keyfinize bakın. Hem siz rahat edin hem de beni rahatla bırakın. Dün bir dinleyeceğim aramıştı. Diyor ki böyle. Hakan ben sana mesaj atıyorum, hiç şey yapmıyorsun, böyle okumuyor. Okuyorum mesajları arkadaşlar. Diyorum ki burada bana 150 bin tane mesaj geliyor. E nasıl geliyor orada, ne yapıyorsun ki diyor. Bakın dediğim ki ben dün. Burada benim karşımda tam 9 tane ekran var. Sadece benim değil, diğer arkadaşlarım da. Biz 9 ekrana bakarak sağa sola önümüzdeki düğmelerle falan kulaklıkla mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz falan. Hadi lan atma oradan dedi bana. Vallahi öyle dedim. İnanmıyorum dedi. Bana bir video gönder dedi. O videoyu da gönderdim. Ondan sonra sustu. Pilot gibiyiz arkadaşlar. İnanın pilot gibiyiz. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman orada ben bir hikayemde paylaştım bunu. Girin bakın. Nasıl böyle sizi uçuruyoruz. Das war aber gut, ne? Das hat mir wieder gefallen. So, jetzt machen wir weiter. Biraz önce dedi ki bir arkadaşımız. Abi günaydın. Biri kız çocuğu vardı ya. Anne kuzenim soruyor popes ne? Demek ben pompa istiyorum. Onu bize tekrardan salsana. Ben Bulgaristan'ın Ahmet Danke dedi. Ben anlamadım. Anlayanlarınız var mı dedi. Ve birçoğunuz bana dedi ki ya dün sen bir şey çalmıştın ya, bu Alman şivesiyle konuşan Türk kızı onu istiyor dedi. Emin misiniz dedim. Ondan sonra bu mesajı yazan Bulgar Ahmet, Bulgaristanlı Ahmet şunu söyledi.
1: Günaydın Hakan. Orada yazıları yazarken kendi şeyi değişiyor. Vardı ya dün o çocuklar, anne ben Türkiye'ye gitmek istemiyorum, ben pomez yemek istiyorum. Kuzenler beni anlamıyor. Onu bize bir tekrarla lütfen ya. Bir dinleyelim daha.
0: Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz de benim bir dinleyicim var. Bu şiveyle konuşuyorum. Orada ismini nasıl Folzis. Kulağa o kadar hoş geliyor. Bayılıyorum. Yani ben bu şekilde Türkçe konuşmak için kursa gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben de takılıyorum ona. Her seferinde bana sesli mesaj gönderiyor. O sesli mesajı gönderdiği zaman aynen şu şekilde dinleyeceğimiz Türkçeyle mesaj gönderiyor bana.
2: Boah nein anne, bu sene bitti, köye gitmeyelim. Ya anne 4 hafta orada kalıyoruz. Benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum. Diyorlar he was pommes ne? Her gün kuru fasulye ve patlıcan yememiz lazım. Boah nein.
0: Ahmet. Bulgaristanlı Ahmet. Rahat oldun mu? Rahat ettin mi? Ha? İyi mi böyle? Şimdi arkadaşlar ben dedim ya böyle bazı hiç konuya alakasız böyle bana mesajlar gönderiyorsunuz. Şimdi bir mesajım daha var. O mesajı da dinleyeceğim. Bu ama çok önemli bir mesaj. Bu yani şimdi hepiniz beni dinleyen hepiniz işinizi gücünüzü lütfen bırakın ve bu dinleyicimize yardımcı olalım. Yani Allah rızası için yardımcı olalım. Olay çok vahim ve Paysayındık. Yani büyük bir sevap işleriz arkadaşlar.
3: Günaydın Sayın DJ Hakan Bey. Merhabalar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizden bir ricam olacak. Bir tane slow rock müzik vardı. Gerçeği bilmiyorum ama çok güzeldi. Şarkıydı. Trende çekilmiş klip. Bir kahve içiyor. Bir de sigara. sigara dumanı var herhalde. Black Snow türü bir şey. Abi şu parçayı bir bul ya. Kulağımızda kaldı ama ismini cismini bilemedim. Kim biliyor acaba, bir söyle de şöyle bir açılsın günümüz. Hadi hayırlı işler, bol güneşler.
0: Şimdi bir dayak yemediğimiz kaldı. O ne güzel böyle Emre Baki, şunu bul da bir dinleyelim, havamız civamız yerine gelsin diyor. Şimdi ben burada 3.5 atıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşımız yakında radyomuzun kapısına da gelir. Lan ben sana demedim mi bunu bul diye de. Bu adamı sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Beni belki 2-3 seveniniz vardır mutlaka. Yanlışlıkla da olsa. Benim hayatım söz konusu. Lütfen bu videoyu bulalım arkadaşlar, çalalım. Çalamazsak benim bana uyku haram. Varsa bir trende bir adam bir video çekiyor ve sigara dumanı var. Bir slow parça, rock slow parçasıymış. Bunu bulalım ve buradan çalalım arkadaşlar. Hayati durum söz konusu. Mesajlar gelmeye başladı bile. O şarkı Can Ozan, ağlama ben ağlarım olabilir. Ya olabilir, varsayımla çıkmayalım. Burada benim hayatım söz konusu diyorum. Birisi dedi ha ha ha, ay ne güldüm, gülersin tabii. Gülersin, olan bana olacak. Evet Çimen, o da gülüyor, zaten hep gülüyor. Başka bir dinleyici Musa göndermiş. Bakayım o ne diyor.
4: Hakan Bey günaydın. Ben Bremen'den Musa. Sizin radyomuz aracılığıyla TürkSat, şu TürkSat'a bir çağrı yapın da.
0: Al işte.
4: Zırt zırt oynayıp durmasınlar şu frekanslarla. Zaten frekansları bulamıyoruz. Televizyonsuz kaldık. Kanalsız kaldık. Sizin arayıcınızla bir seslenin lütfen ya.
0: Ya sen ne komik bir adamsın ya. Vallahi billahi ne komik adamsın. Televizyon seyredemiyorum diye radyoda şikayette mi bulunuyorsun? Nasıl kimse o kahane? Dönerciye gidip de bu pizza nasıl böyle der gibi oldu ya. Arkadaşlar yani onun haricinde mutlaka bu şarkıyı bulmamız lazım, okey mi? Hadi bakalım.

0: artık. Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'ün Mülheim semtinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis sabah 6'da özel ekiple 4 eve baskın düzenledi. Aramalarda 3 pala, 1 bıçak ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli 10 kişi hakkında soruşturma yürüten cinayet masası olayın sebebini araştırıyor. Köln mahkemesinde yargılanan bir mahkum, Euskirchen cezaevi çalışanlar hakkında şok iddialarda bulundu. Mahkum, Noel izni alabilmek için cezaevi görevlisinin isteğiyle lüks parfüm çaldığını öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililerin mahkumlara imtiyaz sağlama karşılığında rüşvet istediği iddia ediliyor. Güvenlik güçleri iddiaların odağında cezaevi çalışanlarını mercek altına aldı. Düsseldorf ile Köln arasındaki ana tren hattı bugün saat 21'den itibaren 2 hafta süreyle tamamen kapatılıyor. Almanya Demiryolları bölgedeki ray, makas ve köprülerde geniş çaplı yenileme çalışmaları yapacak. Bu süreçte hızlı trenlerle bölgesel trenler farklı yollara yönlendirilecek veya otobüslerle taşınacak. S-Bahn hattındaki kesintiler ise Aralık ayına kadar devam edecek. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminine göre NRV'de 9 Ağustos'a kadar sıcaklığa bağlı 2860 ölüm kaydedildi. Son sıcak hava dalgası bu hesaba henüz dahil değil. Almanya genelindeki tahmin yaklaşık 14.000. NRV'deki sayı şimdiden 2016'dan bu yana görülen yıllık değerlerin tamamını geçti. Özellikle yaşlılar yüksek sıcaklardan daha fazla etkileniyor. NRV'de yaşam süresi son 80 yılda önemli ölçüde arttı. Yeni doğan erkeklerin ortalama yaş beklentisi 78,5, kadınların ise 82,8 yıl. 1946'da bu rakamlar erkeklerde 56, kadınlarda 63 yıldı. 65 yaş ve üzerindekilerin nüfustaki oranı da %8,5'tan %22,4'e çıktı. Tek kişilik hanelerin oranı ise %40,7'ye yükseldi. Almanya'da geçen yıl onaylanan tıbbi hata sayısı 3000'i aştı. Sağlık sigortaları uzmanlarının raporuna göre doktor ve hastane hataları yüzünden 97 kişi hayatını kaybetti. Yanlış ameliyat ve ilaç gibi ağır ihtimallerde de artış görüldü. Uzmanlar gerçek vaka sayısının 100.000'leri bulabileceğini belirterek hastanelerde denetimlerin artırılmasını istiyor. Almanya'da birçok kişi yeterince uyumuyor. Robert Koch Enstitüsü'nün araştırmasına göre yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi geceleri 7 saatten az uyuyor. En yüksek oran 45 ile 64 yaş arasındaki erkeklerde. Bu grupta %53 yeterli uyku alamıyor. Uzmanlara göre sürekli uyku eksikliği yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırabiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.

0: Şimdi bakın, ben burada bir konu anlatıyorum. Mesela diyorum ki Almanya'da insanlar az uyuyor, değil mi? Yani bu konu hakkında böyle bildiklerimi anlatıyorum ve sebeplerini anlatırken bir bakıyorum mesaj geliyor. Hakan abi, bizim apartmanın kapısı yine bozuldu. Ya bunun uykuyla ne alakası var yani? Bir başka sesli mesaj atıyor bir başkası. Konu bambaşka ama adam başlamış çocukluğunu anlatmaya, sonra arabaya geçmiş. Oradan da kayınbiradene bağlamış. Ben dinlerken konuyu unutuyorum vallahi billahi. Yani ama şunu fark ettim. Ben kendimi deli zannediyordum ama meğer benim tayfa benden de betermiş yani. Var öyle arkadaşlar. Benim size uymam gerekirken sizler bana uymaya başlıyorsunuz. Ama bu aslında bulaşıcı olmaması gerekiyor ama ne hikmetse frekans üzerinden ulaşıyor mu? Yani olabiliyor mu? Şimdi frekans derken bak nereden nereye geçtik? Ben de aynı sizle benzedim. Ben burada bir dinleyicim diyor ki ya şu Türksat'a söyler misin, frekans çekmiyor. Radyoyu arıyor, bizi arıyor. Türksat, Metropol FM dinle. Ve hayalinde canlandır anlattıklarımızı. Frekansın da bozulması, ayarların da bozulması, anten de gerekmiyor. Sadece uygulamayı indireceksin, ondan sonra 24 saat Metropol FM'desin. Şimdi ben bu adama bunu anlatırken, bu adam frekansıyla uğraşırken diğer bir dinleyicim de şöyle bir mesaj gönderiyor.
1: Selam Hakan Bey. Ben de bir frekans söylemek istiyorum. Ben Hamburg'dan arıyorum. Sinan Akman. Frekans böyle. Ayrı dünyalara ektiler bizi. Bir araya gelip buluşamayız.
0: Yani ben pes ettim artık. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya programı için ettik vallahi billahi. Battıkça batıyoruz. Batan geminin batıyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Evet arkadaşlar ve hayatım kurtuldu. Vallahi billahi kurtuldu. Ah, hafta sonuna iyi gireceğim. Biraz önce bir dinleyicim dedi ki Hakan ya böyle bir tane video klibi var. Hani adam trende var şarkı söylüyor. Bir de sigara dumanı var. Bulsana bana onu dedi. Bir de çalalım onu dedi. Ve ben ne bileyim yani nasıl yani trende falan böyle sizlerden yardım. O kadar yanlış mesaj gönderdiniz ki sağ olun. Siz de istiyorsunuz ki bu adam benim üstemden gelsin ya. Ne hali varsa görsün arkana. Beni bir de yanlış yönlendiriyorsunuz. Ben bu şarkıyı ararken yine biraz önceki abimizin mesaj geldi. Bu şarkıyı arayan abimiz.
2: Hakan Bey çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten aracınızla yani canı uzanmış. Şimdi baktım sizin bir dinleyici doğru söylemiş. Emir Baki olmayacaktı kusura bakmayın. Yani daha nazik, daha kibar konuşmamız gerekirdi. Çünkü siz çok güzel bir insansınız. Kalbiniz güzel, temiz. O yüzden herkese teşekkürler. Günümüzü kurtardınız. Bol bol dinleyeceğim. Size iyi yayınlar, size dinliyorum zaten. Teşekkürler.
3: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Körn'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
4: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
3: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
5: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Strasse 271, Köln Ehrenfeld.
6: İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Star Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
7: Star Otomobil, Köln Bildersdöckchen.
8: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
9: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
10: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
11: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
12: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
13: Günaydın. Her yerde çekiyor diyorsunuz da.
14: Metropol FM, ondan sonra...
13: Kalonya'ya gideceğim ben birazdan. Arada çekmiyor ama nedense. Lütfen oraya da bir el atın. Kolay gelsin.
1: Aaa meine Fresse.
15: Polonya'da niye çekmiyor diyor. Yani biz radyo sırasındayız. NATO değiliz. Her ülkeye böyle üst kurmadık daha. Almanya'da çekiyoruz ablacığım. Polonya sınırı gelince yayın diyor ki benim vizem buraya kadar. Vallahi başka yeri yok diyor. Polonya'da niye çekmiyor diyor. Uygulamayı aç, dünyanın öbür ucuna bile dinlersin. Şimdi ablacığımız Polonya'ya geçmiş, hala diyor ki Metropol FM niye çekiyor? Abla sen ülke değiştirdin, frekans değil. Biz şimdi burada her yerde izlerken gönüllerde izlemek istedik yani. Bunu da karıştırmayın. Polonya'da antene değil uygulamaya sarılacaksın böyle. Metropol FM uygulamasını indireceksin. Ondan sonra bizi izleyebileceksin. Bak anten deyince izleyebileceksin dedim ben de. Bakın iyice karıştırdık. Neyse her şeyi berbat etmeden devam ediyoruz en güzel şarkılarımıza. Hangisi şimdi bakayım ne geliyor? Bengü geliyor. Karma diyor. Metropol FM'desin 8.53 oldu saatimiz. 9'a tam 7 dakikamız var. Günaydın diyorum sizlere. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'i Hakan.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Bugün işler karışık, ortaya karışık oldu.
3: Bir dinleyicim dedi ki Polonya'ya gidiyorum, orada niye çekmiyor böyle falan dedik. Ben bir şeyler anlattım, yani bildiklerimi anlattım. Bir beyefendi diyor ki bayan da çekmiyor, Polonya'da çeksin diyor. Hakan bir de Almanya'da çekiyor diyorsun, bayan başka ülke mi? Augsburg'dan Mehmet diyor. Tasım yapar richtig eine gegeben. So richtig auf die Fresse. Şimdi arkadaşlar konuyu bir açıklık getireyim. Biz Almanya'da DAB üzerinden, tamam mı, yayın yapıyoruz. Yani bir yayın, normal frekansımız var, UKV frekanslarımız var. Ve oradan çekmeyen yerlerde arabanızda DAB frekansımız var. Yani arabada dijital radyo. Burada radyoda bizi dinleyeceğiniz bölgeler DAB kapsamına, alanına da bağlı. Ama diyelim ki Polonya'dasınız, Türkiye'desiniz, dünyanın başka bir ucundasınız ve radyodan çekmiyor. Ne yapılır? Dreimal darf die raten. Hiç sorun değil. Metropol FM uygulamasını açıyorsunuz. İnternetiniz varsa bizi dünyanın her yerinden dinleyebiliyorsunuz zaten. Yani frekansın sınırı var ama bizim uygulamanın böyle pek bir sınırı yok. Vallahi billahi. Radyondan çekmezse uygulamadan yakalayabilirsiniz bizi her yerden. Niye problem o?
2: Güzel bir gün, 8.58 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben İyici Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Für die Kommunen wäre es eine Entlastung in Milliardenhöhe. Der Deutsche Städtetag fordert, dass die Pflegeversicherung zur Vollversicherung wird. Dann würden Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, nicht mehr wegen Pflegekosten in die Sozialhilfe fallen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Herbst will die Bundesregierung die Reform der Pflegeversicherung angehen. Viele ausreisepflichtige Ausländer verlassen Deutschland freiwillig. Im ersten Halbjahr waren es knapp 18.000. Dabei hat nur etwa jeder Zweite dafür die Förderung vom Bund in Anspruch genommen.
2: Gleichzeitig wurden aber auch viel weniger Menschen abgeschoben, nur noch rund 9.600. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich, weil die Leute zum Beispiel nicht auffindbar waren oder auch gesundheitliche Gründe dagegen sprachen. Aber immer häufiger weigern sich auch Piloten, Betroffene mitzunehmen. Unterm Strich, und auch das spielt eine große Rolle, haben in Deutschland seit Anfang vergangenen Jahres viel weniger Menschen Asyl beantragt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Gasspeicher in Deutschland sind im Moment so wenig gefüllt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Nach Angaben des Branchenverbands Ines liegt der Füllstand bei 49%, ein historischer Tiefstand.
3: Im letzten Jahr waren die Gasspeicher um diese Zeit bereits fast zu drei Viertel gefüllt. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht dennoch keine Gasmangellage. Gas komme auch aus Norwegen über Flüssiggasterminals und aus europäischen Nachbarländern, so die Begründung. Wegen des Irankriegs und der Blockade der Straße von Hormuz ist Gas derzeit ungewöhnlich teuer. Händler kaufen deshalb weniger für den Verkauf im Winter ein. Aus Berlin, David Riemer.
1: Der Hauptstadtglanz blättert offenbar. In einer aktuellen Allensbach-Umfrage für die FAZ finden gerade mal 31% der Befragten, dass Berlin eine faszinierende Metropole ist. Vor 20 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele. Auch bei der Frage, welche Städte in Deutschland einen besonderen Reiz haben, kommt Berlin mit 34% Zustimmung weit hinter Hamburg und München nur auf den dritten Platz.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki hafta yoğun bir toplantı trafiği başlayacak. İl başkanları, Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisi toplantılarında partinin siyasi yol haritası ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte görev yapan bazı isimlerle de görüşmesi planlanıyor. CHP 9 Eylül'de yeni bir kampanya başlatacak. Yeni partiye geçen 9 milletvekilinin dosyaları ise 18 Eylül'e ertelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan madencilere polis müdahale etti. Bağımsız Maden İş Sendikası yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını duyurdu. Sendika müdahale sırasında bazı basın mensuplarının da darp edildiğini öne sürdü. Madenciler haklarını almak için eylem yaptıklarını belirtirken kamuoyuna destek çağrısında bulundular. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabaha karşı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı sabah saat 05.06'da kaydedildi. Merkez üssü Ilgaz olan depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığı bildirildi. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte savunma sanayisi ve insansız sistemler öne çıkıyor. TCG, Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Fatih Tekke mağlubiyete rağmen tur inançlarını sürdüğünü ve Macaristan'a Avrupa Ligi'ne katılmak için gideceklerini söyledi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Tur için büyük avantaj yakaladı. Süper Lig'de ikinci hafta bugün başlıyor. Galatasaray saat 20.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Cumartesi Fenerbahçe Konyaspor'u ağırlayacak. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. Voleybolda Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubunda Letonya ile karşılaşacak. İstanbul'daki maç saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 14 derece. Gün boyunca Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen ve Düren'de 13 ile 18, Düren'de 14 ile 20 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Ve arkadaşlar, çay şekerine geldik son saate. Ama sakın, program bitiyor. Bir saniye. Program bitiyor diye gevşemeyin, tam tersine. Şimdi biraz daha gazı açıyoruz. Ve bu son saate yine güzel şarkılarımız olacak, dedikodularımız olacak, güleceğiz, eğleneceğiz. Canlı telefon bağlantılarımız olacak. Gereksiz, konuyla alakasız mesajlarınızı okuyacağım yine. Burada Selma yazıyor. Vallahi kafam karıştı. Hangi konu vardı Hakan diyor. Yani sadece sizin için geçerli değil. Bu da benim için de geçerli. Her şey böyle. Hani bir konu komşuya gidersin. 150 tane aile gelir de çocuklar oradan buradan bağırır. Her yerden bir ses çıkar. Kapı çalar falan var ya. Aynen bugün böyle oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi, telefon bağlantımız olacak. Sizden gelen mesajlara da dalacağız böyle. Yani ortalık yine hafiften böyle karışacak. Evet, kahvenizi aldıysanız, çayınızı tazelediyseniz, yolda olan sesi biraz daha açsın. Hadi aç. Çünkü son bir saatimiz kıpır kıpır cıvıl cıvıl olacak. Ve haydi bakalım cümbür cemaat, buradaysanız belli edin kendinizi. Çay şekeri programı devam ediyor diyeceğim ama... Dinleyicilerimiz diyor ki, biz sizi her yerde dinleyemiyoruz. Ben de diyorum ki, uygulamayı indirin arkadaşlar. Uygulamayı indirdiğin zaman dünyanın her yerinde bizi dinleyebilirsiniz diyorum. Ama şunu netleştireyim. Çünkü galiba uygulama deyince bazı arkadaşların kafasında böyle karışıyor. NASA paneli falan açılıyor zannediyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Es ist so einfach. O kadar kolay ki. Şöyle diyelim ben size. Çok basit. Telefonunuzda App Store var ya, App Store bildiğimiz. Oraya giriyorsunuz. App Store'a girdikten sonra arama kısmına Metropol FM yazıyorsun ve uygulamayı indiriyorsun. Hepsi bu. Sonra ister Polonya'da olan, ister Türkiye'de, ister dünyanın öbür ucunda internetiniz varsa bizi dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani radyodan çekmedi mi hemen paniğe gerek yok. Frekans ben buraya kadar derse bile uygulama, abi ben varım, hadi de. Açıl ben buradayım da. Ve uygulamamızda 24 saat boyunca dünyanın neresinde olursa olsun internetiniz olduğu sürece benim böyle bıdı bıdılarımı da dinleyebilirsiniz. Adaşım Hakan Bektaş ve Bilal Hancı. Yaktın beni diyorum.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 12 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 97 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 20 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
3: Ben şu anda şaşkınlık içerisindeyim arkadaşlar. App dedikten sonra herkes he demeye başladı. Oh, schon interessant, ne? Uygulama. Arkadaş, uygulama app demek. Ben de bilmiyordum, ben de sonradan öğrendim. Uygulama app demek. Yani Metropol FM'i dünyanın her yerini dinlemek istiyorsanız App Store'dan Metropol FM'i indiriyorsunuz. Ondan sonra bizi her yerde dinleyebiliyorsunuz. Burada bir dinleyicim bir mesaj gönderdi. Abi diyor, bedava olduğunu söyle mutlaka diyor. Vallahi indirmezler diyor, söyle diyor. Evet. Beleş arkadaşlar. Para mara istemiyoruz, beleşe indirebiliyorsunuz. Aynen, zorunsuz, genel zorunsuz. Anlaştık mı? Tamam, şimdi devam ediyoruz. Güzel şarkılarımızdan bir tanesi. İrem Dirici şimdi sizlerle. Zorun ne senin?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
2: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
3: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Evet, Joban Efendisi mikrofonu ben DJ Hakan ve arkadaşlar. Radyolarınızı açın, sesini şöyle biraz açın. Şşt, konsantrasyon buraya doğru. Bize odaklanın lütfen. Havalı görünmek için yaptığın en saçma şey neydi? Yani şunu böyle takarsam böyle çok havalı görünürüm. Veyahut da şunu giyersem veyahut da ne bileyim şöyle bir araba alırsam böyle çok havalı görünürüm deyip de ya dünyanın en saçma, alakasız, absürt, dengesiz. Bakar mısın? İyice böyle dalıyorum, kaptırıyorum ki hem küfür edeceğim neredeyse. Ne oldu? Oldu mu hiçbir şey böyle? Şimdi ben düşünüyorum benim yani saysam sabaha kadar burada programı bitiremem. Sizde varsa arkadaşlar bizim Instagram'da lütfen sayfamıza girin. Orada benim kel kafamı göreceksiniz. Aynanın karşısına geçmiş. Gerçi aynaya ne gerek var zaten yani kendim ayna gibiyim. Burada aynanın karşısına poz vermişim. Ve orada da ayna şu yazıyor. Havalı görünmek için yaptığın en saçma şey neydi? Bunun altına yazın. İstediğiniz yazabilirsiniz. Biz de burada bunu okuyacağız. Tamam mı? Ondan sonra gülüp eğleneceğiz. Bir dinleyicim diyor ki 90'lı yıllarda havalı görünmek için 3 vatkalı kazaklar giyerdik diyor. Şimdi vatkayı ne olduğunu belki bilmeyebilirsiniz. Bu eskiden böyle 90'lı senelerde hem ceketlerde vardı hem kazaklarda vardı. Omuz kısmı daha böyle dik dursun diye böyle bostan korkuluğu gibi duralım diye böyle bir şişme şey yerleştirirlerdi orada. Robot gibi durduk. Bir dinleyicim demiş ki Hakan kolye muhteşem diyor. Ha, fotoğraftaki kolyemden bahsediyor. Bir başka dinleyicim diyor. Sigaraya başlamak diyor. En saçma şey. Gayet de güzel değil mi? Yani böyle hava atacağım falan diyorsun. Sigaraya böyle başlıyorsun güya. Ama yapabileceğin dünyada en rezil, en rüsva, en fazla kaptırdım kendimi yine. Yazın buraya arkadaşlar, tamam mı? Uygulamamıza giriyorsunuz. Orada benim fotoğrafımı görüyorsunuz ve orada da kocaman yazı. Havalı görünmek için yaptığın en saçma şey neydi? Buraya girip yazın. Sallayın. İstediğiniz yazabilirsiniz. Meydan sizin. 9.22 yaptık saatlerimizi.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Evet, havalı görünmek için yaptığın en saçma şey neydi arkadaşlar? Böyle havalı görünmek için. Ben şöyle düşünüyorum da, acaba ben ne yapıyordum havalı? Yani aslında o kadar çok var ki hangisini anlatayım diye düşünüyorum. Sizden başlayalım ama arkadaşlar bakın. Bana buradan WhatsApp'tan yazıyorsunuz. WhatsApp'a yazmayacaksınız. Bizim Instagram adresimize giriyorsunuz. Instagram sayfamıza giriyorsunuz. Orada yazıyor zaten kocaman. Havalı görünmek için yaptığın en saçma şey neydi? Bu saçmalıklarınızı burada yorumlara yazabilirsiniz. Ondan sonra karşılıklı dalga geçelim bizlerle. 9.27 oldu saatlerimiz, günlerden cuma arkadaşlar. Ve hafta sonumuz yaklaşıyor. Oh, gel keyfim gel diyeceğiz. Şu 2,5 gün. Tüm zamanlarımız en güzel ve günümüzün en iyi şarkılarıyla. Bunlardan bir tanesi. Yakar geçirin diyen Ajda Pekkan.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'ün Mülhem semtinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dört kişinin yaralandığı olayla ilgili polis sabah 6'da özel ekiple 4 eve baskın düzenledi. Aramalarda 3 pala, 1 bıçak ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli 10 kişi hakkında soruşturma yürüten cinayet masası olayın sebebini araştırıyor. Köln Mahkemesi'nde yargılanan bir mahkum, Oyskirch'in cezaevi çalışanları hakkında şok iddialarda bulundu. Mahkum, Noel izni alabilmek için cezaevi görevlisinin isteğiyle lüks parfüm çaldığını öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililerin mahkumlara imtiyaz sağlama karşılığında rüşvet istediği iddia ediliyor. Güvenlik güçleri iddiaların odağında cezaevi çalışanlarını mercek altına aldı. Düsseldorf ile Köln arasındaki ana tren hattı bugün saat 21'den itibaren 2 hafta süreyle tamamen kapatılıyor. Almanya Demiryolları bölgedeki ray, makas ve köprülerde geniş çaplı yenileme çalışmaları yapacak. Bu süreçte hızlı trenlerle bölgesel trenler farklı yollara yönlendirilecek veya otobüslerle taşınacak. S-Bahn hattındaki kesintiler ise Aralık ayına kadar devam edecek. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminine göre NRV'de 9 Ağustos'a kadar sıcaklığa bağlı 2860 ölüm kaydedildi. Son sıcak hava dalgası bu hesaba henüz dahil değil. Almanya genelindeki tahmin yaklaşık 14.000. NRV'deki sayı şimdiden 2016'dan bu yana görülen yıllık değerlerin tamamını geçti. Özellikle yaşlılar yüksek sıcaklardan daha fazla etkileniyor. NRV'de yaşam süresi son 80 yılda önemli ölçüde arttı. Yeni doğan erkeklerin ortalama yaş beklentisi 78,5, kadınların ise 82,8 yıl. 1946'da bu rakamlar erkeklerde 56, kadınlarda 63 yıldı. 65 yaş ve üzerindekilerin nüfustaki oranı da %8,5'tan %22,4'e çıktı. Tek kişilik hanelerin oranı ise %40,7'ye yükseldi. Almanya'da geçen yıl onaylanan tıbbi hata sayısı 3000'i aştı. Sağlık sigortaları uzmanlarının raporuna göre doktor ve hastane hataları yüzünden 97 kişi hayatını kaybetti. Yanlış ameliyat ve ilaç gibi ağır ihtimallerde de artış görüldü. Uzmanlar gerçek vaka sayısının 100.000'leri bulabileceğini belirterek hastanelerde denetimlerin artırılmasını istiyor. Almanya'da birçok kişi yeterince uyumuyor. Robert Koch Enstitüsü'nün araştırmasına göre yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi geceleri 7 saatten az uyuyor. En yüksek oran 45 ile 64 yaş arasındaki erkeklerde. Bu grupta %53 yeterli uyku alamıyor. Uzmanlara göre sürekli uyku eksikliği yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırabiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve burada şimdi arkadaşlar ne demiştim? Instagram adresi, daha doğrusu Instagram sayfamızda havalı görünmek için yaptığın en saçma şey neydi diye böyle bir benim bir fotoğrafım var orada. Onun altına havalı görünmek için yapacağınız şeyleri yazabilirsiniz dedim. Burada WhatsApp'tan bir arkadaşım aradı. Diyor ki çıplak eşeğin üzerine yatıp sanki yarış atı koşturur gibi koşturmak diyor. Köyde 10 yaşlarda. Şimdi eşek mi çıplaktı sen mi? Burada bir cümle düşüklüğü var. Lütfen buna bir açıklık getirelim. WhatsApp'tan değil arkadaşlar. Instagram'dan. Bir dinleyicimiz demiş ki orada. Yes, eklusik. Do you mind? Aynı şu şekilde. Havalı görünmek için boksa yazıldım ve dayak yedim diyor. Altına da ben dedim ki ben boksa yazılmadan dayağı yedim dedim. Kapalı alanda gözlükle dolaşmak mesela, değil mi? Ben hala dolaşıyorum ama kafamda, daha doğrusu burnumda değil de kafamda. Bir dinleyeceğim de diyor ki ben diyor 90'lı yıllarda buz mavisi kot üstüne taktığımız bandana diz tarafına diyor. Takıyorduk böyle. Çok havalı oluyordu değil mi? Çimen yok pardon. Çiğdem Şahin Korkmaz demiş. Sizler de yazabilirsiniz artık burada dediğim gibi Instagram sayfamızda. Şimdi.
1: Adın başka. Tadın başka.
0: Sezenimizle ilerliyoruz. Canımsın sen diyor. Bilmiyorum.

Sezenimiz, aksumuz, canımsın senleri. Metropol FM'de en güzel şarkılarımızdan bir tanesiyle vurduğunu sonlandırdık. Diğer şarkıya geçmeden önce sizi yine birbirinize düşüreceğim arkadaşlar. Öyle o modi bayağı bir düşüreceğim. Şimdi iyi dinleyin. Bir araştırma diyor ki evli erkeklerin %85'i arabasına karısından daha fazla önem veriyormuş. Ne oldu? Nerede kaldı o? Ha işte böyle. Gene aldı. Şimdi ben buna inanmak istemiyorum ama bazı erkekleri de görüyoruz yani, değil mi şimdi? Karısı, şimdi cümleleri kurulanırken, daha doğrusu kurarken dikkat etmem gerekiyor. Bazı abartıyorum kırmızı çizgileri falan. Ben de kırmızı renk men kalmıyor. Her şey renk örüyüm ben. Bu konuda renk örüyüm. Neyse şimdi bazıları karısı başım ağrıyor diyor. Adam ise geçer hayatım diyor ve olayı geçiştirmek istiyor, değil mi ya? Nasıl olsa ona geçiştirmek istiyor. Ama arabadan minicik bir ses geldiği zaman o adam gece 3 işte 4 de hiç fark etmiyor. El feneriyle kaputun altında. Yani değil mi, burada hemen böyle ne var falan filan böyle hoppa. Şimdi karısı kapıyı biraz sert kapasa, yavaş ya araba bu falan diyoruz değil mi burada? Sağlıklı. Şimdi erkekler dürüst olun. Arabanıza mı daha çok düşkünsünüz, eşinizin mi? İsminizi de vermek mecbur değil, mecbur değilsiniz. Ve kadınlar, size soruyorum. Bu durum söz konusu mu? Ve böyle ise siz nasıl bir nale okumak istersiniz? Allah senin bildiğin gibi yapsın, arabasını vırı böyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Tam 15 dakikanız var. Sallamak serbest burada. Metropol FM Çay Şekeri programındasınız. Arayın bakalım.

0: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
1: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
2: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disiplini ile Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
3: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
4: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran. Hamburger Straße 10, Brühl.
5: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
7: Çay Şekeri programının son 15 dakikası içerisindeyiz ve arkadaşlar sallamak serbest. Hadi bakalım, size bu fırsatı veriyorum. Ne demiştik erkekler, şimdi dürüst olun. Arabanıza mı yoksa eşinize mi daha çok düşkünsünüz? Kadınlar siz de yazın mutlaka. Gerçekten böyle mi bunlar? Şimdi bunlar derken ben uzaylıyım sanki. Ben ne her hikmetse hep böyle kadınlardan tarafım böyle. Vallahi billahi ne bileyim, yaranmaya mı çalışıyorum artık, bir derdim var anlayamıyorum, neyse. Şimdi yazın dedim, böyle bir durum söz konusu mu dedim. Bir dinleyicim diyor ki ne olacaktı yani, en azından araban seni yarı yolda bırakmıyor. Şimdi kadınlardan hadi size. Bu lafın altında kalmayın. Bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
8: Ben Bremen'den Tanju. Herkese ilk defa hayırlı cumalar, hayırlı günler, selamlar, günaydın.
7: Tanju Bey.
8: Tanju
7: Bey.
8: Buyur, dinliyorum.
7: Telefonu ağzınızdan çıkarmayı denesiniz. Ya o kadar sesiniz yüksek geliyor ki.
8: Kamyon kullanıyorum da onun için. Ha. Şimdi az fark edeceğim, o zaman onun için dedim.
7: Freisprechanlage'den konuşuyorsunuz öyle mi?
8: Kulaklıktan onun için.
7: Anladım. Biz herhalde daha önceden şey olduk değil mi? Tanışmıştık herhalde.
8: Tabii Hakan, sen dedin ya çok konuşuyorsun dedin. Ha.
7: Ya. Yandık. Bak bizim burada zaten 13 dakikamız var. Kurbanın olayım.
8: Yok, kısa kes. Yok, ben kısa keseceğim. Kısa keseceğim abi.
7: Hadi bakalım.
8: Ben arabaya hiçbir zaman değer vermem. Çünkü araba bir bu Fanta dozlesi var ya, aynı onun gibidir. Bir yere vurdum,

0: kırılır gider ama insanın kalbini bir daha düzeltemezsin. Kim olursa olsun, hanımın olsun, başka çevrenden birisi olsun. Benim aynı anadan, aynı babadan doğma birisi 1000 liralık arabanın içinden cigara içiyorsun diye babamı attı. Rahmetli babamı attı. Yani bu gibi şey, kendisi de içiyordu, o bıraktı, ondan sonra babamı attı.
1: Tamam.
0: Yani bu gibi şeyler hiçbir zaman iyi bir şey değil. Arabayı her zaman alabilirsin. Ama insanı alamazsın.
1: Tamam. Kalbini şimdi bir, sen hala konuşmaya, sen değişmemişsin. Sen hala konuşuyorsun.
0: Yok. Ben seni şimdi dinliyor değil, açtı değil. Ben şimdi seni dinliyorum.
1: Ya bak, buyur. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben kadına arabadan fazla değer vermem dedin yani. Öyle dedin değil mi? Pardon, tam evet tersi. Abi, tam evet, tersi. Hayır, yani, evet deme, tam tersi. Arabaya kadından fazla değer vermem dedin.
0: Yok.
1: Tamam. Şeye, peki, bir dakika bir konuşayım. Vermem. Bir konuşayım şimdi. Peki araban var mı?
0: Var abi, 70 bin liralık arabam var.
1: Vay, 70 bin liralık da arabam var.
0: Ama epeyden beri, o epey oldu bu alalı yani.
1: Tamam. Çok güzel bir mesaj verdin. Sana teşekkür ediyoruz buradan. Kendine iyi bakıyorsun.
0: Hep yeni arabaya bindim. Babam da sigara içti. Arkadaşlar da sigara içti. Hiçbir zaman kalbini kırmadım. İçine bir fıs fıs sıkarım gider. Araba önemli değil.
1: Evet.
0: Şuraya iki adım gidersin, birisi vurar gider. Ederim. Onun için insanı şey yapamazsın. Teşekkür Hayırlı ederim. Yayınlar.
1: Teşekkür
0: İki
1: ederim.
0: Saat sonra dinlemeye devam edeceğim.
1: Teşekkür
0: hadi
1: ederim.
0: Hayırlı günler.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı günler.
1: Und wenn die nicht gestorben sind, reden die immer noch weiter. So arkadaşlar, ve bir diğer dinleyicinin gelen mesajlar var. Günaydın DJ Hakan. Ay gerçekten kamyon şoförü aradı seni yine. Çok konuşan, şu çok konuşan diyor. Bir başka dinleyicim diyor. Arabanın başı ağrısa pahalıya mal olur. Eşinin başı ağrısa birkaç ilaç yeter diyor. Bunu da bize çimen yazıyor arkadaşlar. Çimeni tanımayanımız yok. Onun için o ne yazsa yeridir, delidir. Biliyorsunuz değil mi? Böyle bir laf vardı. Evet, genel zorluysa. Devam ediyoruz. Günaydın. Benim çok önemli olan kadımın modeli. Kartal Frankfurt. Ah Kartal, bir de yazmayı öğrensen de biz de böyle seni çözmeye burada uğraşmasak da yoruyorsun bizi vallahi. Selam Hakan, eşim kendine bakabilir ama garibim, arabamın bana ihtiyacı var diyor. Benim hobim araba yıkamak, arabam cillop gibi bal dök yala diyor. Yarın bir gün o balı kendin yalarsın ya, ben sana. Bu zihniyetle eşim hep der, ev süpürmüyorum, evi siliyorum, arabana gelince her gün temizliyorsun. Hatta eşim diyor ki tamirci arkadaşın ya noktasız virgülsüz bir mesaj olunca fıttırıyorum ben burada.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Yok, daha bitmedik. Bir dinleyicim arada. Buyurun, sizi dinliyorum.
4: Günaydın Hakan, ben hayırlı cumalar.
1: Günaydın. Siz de çok konuşuyor musunuz?
4: Yo, ben cenap konuşmuyorum, ben armutçu abi.
1: Hani şu bana IBAN'ı gönder de sana para göndereyim diyensin değil mi sen?
4: Evet, demiştim kendinizi gömmeyin, beni çok üzüyorsunuz.
1: Şimdi arkadaşlar bakın, bu cenap arkadaşımız sürekli beni, Allah size razı olsun, çok teşekkür ederim ama biraz da abartıyor. Abartınca da sağda soldan ne Hakan adamı sen mi tuttun diyorlar bana. Şimdi Cenab,
4: niye abartayım Hakan ya, Bey? Neden Cenab,
1: bak,
4: abartayım?
1: Tamam, beni burada unutalım lütfen. Şimdi konuya dönelim. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. İyi niyetinden dolayı sana da teşekkür ediyorum. Şimdi senin araban var mı? Eşin var mı? Bu konuya dönelim.
4: Var. Ama ben arabamı çok seviyorum. Hı-hı. Hatta çocukları arabaya bindiğinde ayakkabılarını çıkartıyorum. Koltukları çizmesin diye.
1: Oo.
4: Arabama çok önem veriyorum. Bir de kayınvalidem her zaman diyor, Cenab'ın arabası oturma odası gibidir. Çok temiz, çok muntazam.
1: Bir şey soracağım. Çocuklar kaç yaşında?
4: Çocukların şimdi arabaları var. Çıkartıyordum yani. Kendileri büyüdü, arabaları var. Kendi arabaları var. Çıkartıyordum ayakkabılarını.
1: Ha, küçükken çıkartıyordunuz. Anladım. Hala aynı araba mı yoksa arabayı değiştirdiniz mi?
4: Yok. Ben 46 seneyim Almanya'da. 42. arabam Hakan Bey.
1: Ha, hatunu değiştiremiyorsun, arabayı değiştiriyorsun.
4: onun da bir fırsatını bulsam değiştireceğim de.
1: Allah korusun. Hayır sakın. Ben buna vesile olmayayım. Sebep olmayayım. Vesile diyorum bir de bakar mısın? Battıkça
4: yok
1: bakıyorum
4: ya,
1: burada.
4: Yok ya, sana uymak istiyorum. Senin gibi olmak istiyorum.
1: Ama sakın. Bana uyarsan vallahi yandan o zaman. Başka bir mesajım var.
4: Ben seni çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Karakterli adamsın.
1: Eksik olma. Sağ olasın. Başka bir mesajım var mı?
4: Yok, sağ olun, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kal Cenapcığım, sağ olasın. Evet arkadaşlar, hepiniz süpersiniz. Şimdi ben makineni çalayım, evet bu parçayı gönder gelsin diyor. Hande Ünsal'la ilerliyoruz.

Metropol FM Hande Ünsal gönder gelsin. 9.56 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan arkadaşlar ve erkeklerin %85'i arabasına karısından daha fazla önem veriyormuş demiştik. Son mesajımıza geliyoruz şimdi. Burada Amon Ambrose diye bir dinleyicim var. Diyor ki hanım artık kaç kuma getireceksin diyor. Beni boşayacak neredeyse diyor. Ve iki tane aracının fotoğrafını göndermiş. Yalnız araçlar. Yani eşim boşayacak diyor ama boşasın be. İşte ben araçları görünce boşasın diyebiliyorum yani. Bir tanesi, yani iki tane klasik arabası var. Bir tanesi 325i Cabrio. Bir tanesi de Türkiye'den bildiğimiz orijinal Fiat Murat 131S arkadaşlar. Ve ikisi de, yani birisi Berlin plakalı, birisi de TF. Telto Flaming oluyor herhalde. Bu da Berlin'den bir bölgesi. Ve burada yani arabaları da görseniz, bu Fiat 131 daha doğrusu ajanta. Bir de beyaz yanaklar takmış tekerleklere böyle. Yani bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana hatun mu yok? Böyle araba bulamazsın ama hatun bulabilirsin. Günaha giriyorum. Arkadaşlar şaka yapıyorum diyeceğim ama yapmıyor. Şimdi programı burada noktalıyoruz ve Tarkan'ın Yolla adlı şarkısıyla bitireceğim. Bugün maalesef rengarenk programına iştirak edemeyeceğim. Yani burada oğlumu okula yazdırmayı unutmuştum, tamam mı? Bugün son gün. 11.30'da buraya gelmeniz gerekiyor, oğlunuzu yazdırmanız gerekiyor diyor. Nasıl bir adamsınız siz diyor. Şimdi işin ilginç yanı, en ilginç yanı, ben bir oğlumu yazdırırken diğer oğlumu unutmuşum. O nasıl oluyor? İşte bu dengesizliğin en önde gidenidir arkadaşlar. Yani ben size söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Biraz sonra Furkan Arkadaş. Fuat arkadaşım, pardon Furkan dedik, sizlerle birlikte olacak yakın. Ayrılmıyorsunuz Metropol Efendi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Die Regierung steht vor einem politischen Herbst mit vielen Reformbaustellen und die Umfragewerte sind im Keller. Kanzleramtsministerin Nina Wagen erklärte am Morgen im ZDF, es gebe eben große Herausforderungen.
2: Es braucht jetzt auch Mut, diese Reformen anzugehen. Die tun sich nicht von alleine. Und diese Reformen, ich habe schon gesagt, führen auch dazu, dass es Einschnitte bei den Menschen gibt. Zunächst, da wird nicht unbedingt alles am ersten Tag besser werden, sondern das braucht ein Stück. Dafür braucht es Mut und dafür ist man dann nicht unbedingt auch beliebt. Aber darum geht es auch nicht, sondern es muss jetzt gehandelt werden.
1: Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Ministerinnen und Minister kommen in der kommenden Woche zur Klausur in Schloss Neu-Hardenberg zusammen. Für die Kommunen wäre es eine Entlastung in Milliardenhöhe. Der Deutsche Städtetag fordert, dass die Pflegeversicherung zur Vollversicherung wird. Dann würden Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, nicht mehr wegen Pflegekosten in die Sozialhilfe fallen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Hauptstadtglanz blättert offenbar. In einer aktuellen Allensbach-Umfrage für die FAZ finden gerade mal 31% der Befragten, dass Berlin eine faszinierende Metropole ist. Vor 20 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele.
3: Berlin ist arm, aber sexy. Dieser Spruch vom damaligen regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit brachte Berlin Anfang der 2000er Jahre Kultstatus. Immer mehr Menschen wollten nicht nur Urlaub in der Hauptstadt machen, sondern dort leben. Die Folge, die Mieten explodierten. Angesagte Clubs mussten Platz machen für schicke Wohnungen. Aus arm, aber sexy wurde für viele reich, aber öde. Berlin reiht sich inzwischen bei der Frage, in welcher Stadt die Menschen am liebsten leben wollen, hinter München und Hamburg ein. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Und zum Sport. Mit 4 Erstrundenspielen beginnt heute der DFB-Pokal. Ab 18 Uhr ist Eintracht Frankfurt beim Oberligisten SC St. Tönnies gefordert. Zeitgleich treten Karlsruhe bei Preußen Münster und Kaiserslautern beim SV Waldhof Mannheim an. Am späten Abend empfängt der Drittligist FC Hansa Rostock dann noch den VfB Stuttgart.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki hafta yoğun bir toplantı trafiği başlayacak. İl başkanları, Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisi toplantılarında partinin siyasi yol haritası ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte görev yapan bazı isimlerle de görüşmesi planlanıyor. CHP 9 Eylül'de yeni bir kampanya başlatacak. Yeni partiye geçen 9 milletvekilinin dosyaları ise 18 Eylül'e ertelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan madencilere polis müdahale etti. Bağımsız Maden İş Sendikası yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını duyurdu. Sendika müdahale sırasında bazı basın mensuplarının da darp edildiğini öne sürdü. Madenciler haklarını almak için eylem yaptıklarını belirtirken kamuoyuna destek çağrısında bulundular. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabaha karşı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı sabah saat 05.06'da kaydedildi. Merkez üssü Ilgaz olan depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığı bildirildi. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte savunma sanayisi ve insansız sistemler öne çıkıyor. TCG, Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Fatih Tekke mağlubiyete rağmen tur inançlarını sürdüğünü ve Macaristan'a Avrupa Ligi'ne katılmak için gideceklerini söyledi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Tur için büyük avantaj yakaladı. Süper Lig'de ikinci hafta bugün başlıyor. Galatasaray saat 20.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Cumartesi Fenerbahçe Konyaspor'u ağırlayacak. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. Voleybolda Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubunda Letonya ile karşılaşacak. İstanbul'daki maç saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 14 derece. Gün boyunca Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen ve Düren'de 13 ile 18, Düren'de 14 ile 20 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 12 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 97 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 20 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'deki büyük bir genel evin satışı için verilen milyonluk kredi baş ağrıtmaya devam ediyor. Savcılık Köln Bonn Volksbank yönetim kurulundaki bir bankacı hakkında rüşvet şüphesiyle soruşturma başlattı. Bankacının usulsüz şekilde 75 bin euro nakit para aldığı iddia ediliyor. Şüpheli bankacı izinli sayılırken banka yönetimi olayla ilgili bağımsız bir inceleme başlattı. Köln'ün Bergisches Viertel bölgesinde uyuşturucu ve evsizlik sorunu giderek tırmanıyor. Mahalle sakinleri açıkta uyuşturucu kullanımı, tehditkar davranışlar ve çevre kirliliğinden şikayetçi. Yeşil alanların işgal edildiğini ve güvenlik kaygısı duyduklarını belirten bölge halkı yetkililerden duruma acil çözüm bulmasını istiyor. Köln'de yetişkin nüfusun yaklaşık %10'u aşırı borçlanma sorunuyla karşı karşıya. Caritas verilerine göre hastalık, bağımlılık ve işsizlik bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. NRW genelinde danışmanlık merkezlerinde uzun bekleme süreleri oluşurken uzmanlar ücretsiz ve kalıcı destek çağrısını yineliyor. NRW kaza atlası verilerine göre 2019'da 2025 arasında 390 bin ağır trafik kazası kaydedildi. 2025'te sayı 65.232 ile dönemin en yüksek seviyesine çıktı. En fazla ağır kaza Köln'de görüldü. Yerel kaza noktalarında ise Münster'deki Ludgeriplatz 113 kazayla öne çıktı. Kazaların en yoğun olduğu saat ise 16 olarak belirlendi. NRW'de pilot olarak uygulanan Fit for Life programı eyalet genelinde yayılıyor. Okullar Life Teach Us uygulaması üzerinden şirketler, zanaat işletmeleri, kamu kuruluşları, dernekler ve uzmanlarla bağlantı kurabilecek. Uzmanlar öğrencilere meslek ve günlük yaşam konusunda pratik bilgiler aktaracak. Sistemde NRW'den 5400 uzman kayıtlı. Programa şu anda 200 NRW okulu katılıyor. Almanya'da geçen yıl onaylanan tıbbi hata sayısı 3000'i aştı. Sağlık sigortaları uzmanlarının raporuna göre doktor ve hastane hataları yüzünden 97 kişi hayatını kaybetti. Yanlış ameliyat veya ilaç gibi ağır ihmallerde de artış görüldü. Uzmanlar gerçek vaka sayısının 100.000'leri bulabileceğini belirterek hastanelerde denetimlerin artırılmasını istiyor. Almanya'da birçok kişi yeterince uyumuyor. Robert Koch Enstitüsü'nün araştırmasına göre yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi geceleri 7 saatten az uyuyor. En yüksek oran 45 ile 64 yaş arasındaki erkeklerde, bu grupta %53 yeterli uyku alamıyor. Uzmanlara göre sürekli uyku eksikliği yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırabilir. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: daha çıtır. En çıtır tavuklar Erhan's Grill Hinşin'de. Özel hazırladığımız baharatlarımızla günlük taze tavuklarımızı çıtırdatmaya doyamayacaksın. Haydi sen de çıtır.
1: 20 yıllık tecrübe. Erhan's Grill Hinşin. Çıtır çıtır mutluluk. Doktorat Bergisch Gladbach.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRW'nin kuruluşundan bu yana geçen 80 yılda nüfusun yapısı önemli ölçüde değişti. NRW İstatistik Dairesi'nin verilerine göre yeni doğan erkeklerin ortalama yaşam beklentisi bugün 78,5 yıl. Kadınlarda ise bu süre yaklaşık 83 yıl. 1946'da erkeklerde yaşam beklentisi 56, kadınlarda 63 yıldı. 1946'daki düşük yaşam beklentisinde yetersiz yaşam koşulları ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları da etkiliydi. 1949'da 1951 döneminde yaşam beklentisi erkeklerde 64'e, kadınlarda yaklaşık 68 yıla yükseldi. Nüfus içindeki yaşların oranı da arttı. 1946'da 65 yaş ve üzerindekilerin oranı %8,5'tu. 2025 sonunda bu oran %22,5'a çıktı. Hane yapısı da değişti. Tek kişilik hanelerin oranı %14'ten %41'e yükseldi. En az 4 kişinin yaşadığı hanelerin oranı ise %33'ten %14'e geriledi. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz, dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia, güvenin ve asaletin köndeki adresi, Fenloaştrase 262.
3: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Arabanla Türkiye'ye mi gideceksin? Yola çıkmadan önce tamirhanemize uğra. Arabanı güvenle uzun yola hazırlayalım. Ayrıca banka kredilerinde 0 faiz imkanı da sunuyoruz.
4: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.
3: Bizi sosyal medyadan takip et.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'deki büyük bir genel evin satışı için verilen milyonluk kredi baş ağrıtmaya devam ediyor. Savcılık Köln Bonn Volksbank yönetim kurulundaki bir bankacı hakkında rüşvet şüphesiyle soruşturma başlattı. Bankacının usulsüz şekilde 75 bin euro nakit para aldığı iddia ediliyor. Şüpheli bankacı izinli sayılırken banka yönetimi olayla ilgili bağımsız bir inceleme başlattı. Köln'ün Bergisches Viertel bölgesinde uyuşturucu ve evsizlik sorunu giderek tırmanıyor. Mahalle sakinleri açıkta uyuşturucu kullanımı, tehditkar davranışlar ve çevre kirliliğinden şikayetçi. Yeşil alanların işgal edildiğini ve güvenlik kaygısı duyduklarını belirten bölge halkı yetkililerden duruma acil çözüm bulmasını istiyor. Köln'de yetişkin nüfusun yaklaşık %10'u aşırı borçlanma sorunuyla karşı karşıya. Caritas verilerine göre hastalık, bağımlılık ve işsizlik bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. NRW genelinde danışmanlık merkezlerinde uzun bekleme süreleri oluşurken uzmanlar ücretsiz ve kalıcı destek çağrısını yineliyor. NRW kaza atlası verilerine göre 2019'da 2025 arasında 390 bin ağır trafik kazası kaydedildi. 2025'te sayı 65.232 ile dönemin en yüksek seviyesine çıktı. En fazla ağır kaza Köln'de görüldü. Yerel kaza noktalarında ise Münster'deki Ludgeriplatz 113 kazayla öne çıktı. Kazaların en yoğun olduğu saat ise 16 olarak belirlendi. NRW'de pilot olarak uygulanan Fit for Life programı eyalet genelinde yayılıyor. Okullar Life Teach Us uygulaması üzerinden şirketler, zanaat işletmeleri, kamu kuruluşları, dernekler ve uzmanlarla bağlantı kurabilecek. Uzmanlar öğrencilere meslek ve günlük yaşam konusunda pratik bilgiler aktaracak. Sistemde NRW'den 5400 uzman kayıtlı. Programa şu anda 200 NRW okulu katılıyor. Almanya'da geçen yıl onaylanan tıbbi hata sayısı 3000'i aştı. Sağlık sigortaları uzmanlarının raporuna göre doktor ve hastane hataları yüzünden 97 kişi hayatını kaybetti. Yanlış ameliyat veya ilaç gibi ağır ihmallerde de artış görüldü. Uzmanlar gerçek vaka sayısının 100.000'leri bulabileceğini belirterek hastanelerde denetimlerin artırılmasını istiyor. Almanya'da birçok kişi yeterince uyumuyor. Robert Koch Enstitüsü'nün araştırmasına göre yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi geceleri 7 saatten az uyuyor. En yüksek oran 45 ile 64 yaş arasındaki erkeklerde, bu grupta %53 yeterli uyku alamıyor. Uzmanlara göre sürekli uyku eksikliği yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırabilir. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: çıtır, daha çıtır. En çıtır tavuklar Erhan's Grill Hinşin'de. Özel hazırladığımız baharatlarımızla günlük taze tavuklarımızı çıtırdatmaya doyamayacaksın. Haydi sen de çıtır.
1: 20 yıllık tecrübe. Erhan's Grill Hinşin. Çıtır çıtır mutluluk. Dr. Art Bergiş Gladbach.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları sürerken Başbakan Friedrich Merz'in kamuoyu önünde sessiz kalması muhalefetin tepkisini çekiyor. Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, Merz'i iklim krizine karşı harekete geçmemekle suçladı. Dröge, RTL ve NTV'ye yaptığı açıklamada başbakanın tatilde olmasının sorumluluklarını ortadan kaldırmadığını söyledi.
2: Friedrich Merz scheint ja zu hoffen, dass wenn er im Urlaub ist und niemand ihn sieht, auch niemand auf die Idee kommt, dass er vielleicht zuständig sein könnte, die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen. Und das ist aber nicht der Fall. Die Menschen warten gerade darauf, dass ein Kanzler handelt.
1: Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge'ye göre Almanya'da insanlar iklim krizinin sonuçlarını bugün zaten doğrudan yaşıyor. Dröge özellikle aşırı sıcaklara dikkat çekerek Başbakan Merz'den daha fazla siyasi sorumluluk üstlenmesini istedi.
2: Friedrich Merz, der tut so, als könnte er dem Ganzen ausweichen, als könnte das wegignorieren. Die Klimakrise interessiert sich aber nicht dafür, ob Friedrich Merz das ignoriert, sondern die wird immer schlimmer und die Folgen spüren wir heute schon.
1: Dröge iklim krizinin görmezden gelinemeyeceğini savundu, etkilerinin gelecekte değil şimdiden hissedildiğini belirterek eleştirilerini sürdürdü. Yeşillerden siyasetçi aşırı sıcaklar sebebiyle yaşanan ölümler ve orman yangınları karşısında federal hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.
2: Brutale Hitze, tausende Tote, der Kanzler schweigt, brennende Wälder, der Kanzler informiert sich und tut ansonsten nichts, Flüsse, die ausgetrocknet sind, Ernten, die ausfallen, das ist alles die Realität jetzt schon und trotzdem beschließt diese Bundesregierung im Kabinett beispielsweise ein Gesetz zum Bremsen der erneuerbaren Energien. Ich finde das fatal und verantwortungslos.
1: Başbakan Friedrich Merz'e yönelik eleştiriler Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge'den geldi. Dröge, iklim krizinin sonuçlarının şimdiden hissedildiğini belirtti. Hükümeti daha fazla önlem almaya çağırdı. Diğer önemli bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi. Saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bonn ve Rhineland bölgesi, Belçika'daki yangının merkezinden 60 kilometre uzaklıkta olmasına karşın günlerdir bölgede yoğun bir yanık kokusu hissediliyor. Uzmanlar, dumanın seyreltilmiş olmasına rağmen havadaki ince toz kirliliğinin kronik akciğer ve kalp hastaları ile hamileler için erken doğum riski oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan yağmur sularında cıva gibi ağır metallerin bulunabileceği iddiaları gündeme gelirken, NRV Çevre Dairesi yapılan saha ölçümlerinde ciddi bir sağlık tehdidi saptanmadığını duyurdu. Bonn itfaiyesi ise acil çağrı merkezlerinin kilitlenmemesi için NINA uyarı uygulaması üzerinden halkı bilgilendirmeye devam ediyor.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde sıfır faiz imkanı da sunuyoruz.
3: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
4: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaş Trase 262.
5: What? Hip hop ritmi, pop melodisi. Hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Social Media Verbot ist kein TikTok, kein Insta, kein Snapchat, alles weg.
2: Soziale Netzwerke, die Diskussion ist gerade groß. Für Kinder und Jugendliche verbieten.
3: Die sozialen Medien, die sind ja auch darauf ausgerichtet, an vielen
4: Wenn
3: Stellen.
4: Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus.
5: Sevgili dinleyenler, bugün gündemimizde birçok aileyi yakından ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızın sosyal medya alışkanlıkları ve bu alanda gündeme gelen yaş sınırlamaları. Almanya'da hükümete sunulan uzman raporunda 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması, 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasağı ve dijital ihmalin hukuken tanımlanması önerildi. Sosyal medya platformların ve sayfaların yaş kontrolü yapması ve bağımlılık yaratabilecek özellikleri sınırlandırılması da isteniyor. Rapor henüz bağlayıcı değil. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor. Bu düzenleme kabul edilirse Almanya yaş sınırlarını ve denetim sistemini kendi hukukuna aktarmak zorunda kalacak.
6: Also die Experten sagen in der Altersgruppe bis 13 sagen sie ja, aber nur in Begleitung von Eltern oder Lehrern und auch zeitlich begrenzt und dann bei Jugendlichen bis zu 18 immer mehr Zugang zu Plattformen, die vorher aber nachweisen müssen, dass sie für Jugendliche geeignet sind. Also Alterskontrollen werden kommen.
5: Uzmanlar 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına bağımsız erişiminin Avrupa Birliği genelinde sınırlandırılmasını öneriyor. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya ve diğer dijital hizmetleri yalnızca ebeveyn gözetiminde eğitim amacıyla ve sınırlı sürelerle kullanabilmesi isteniyor. Öneriler sadece TikTok, Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformlarıyla sınırlı değil. Oyunlar ve yapay zeka sohbet uygulamaları gibi sosyal etkileşim içeren dijital hizmetlerin de yaşa uygun şekilde düzenlenmesi gündemde.
6: Entscheidend wird sein, was die Kommission nach der Sommerpause vorschlägt. Aber Präsidentin von der Leyen, die sagte schon, dass sie diese Expertenmeinung sehr gut findet. Die nationalen Regierungen, auch die deutsche, werden sich in ihrer Gesetzgebung vermutlich an den einheitlichen EU-Regeln orientieren. Das macht ja auch Sinn, denn nur die EU kann gegenüber den Plattformen die Einhaltung von Vorschriften verlangen.
5: Federal Aile Bakanı Karin Prien, çocuk ve gençleri dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya platformlarında hesap açma yaşının yasal olarak 13 ile sınırlandırılmasını önerdi. Ancak Bakan Prien, Avustralya'daki gibi 16 yaşa kadar tam bir yasak getirilmesi fikrine karşı çıktı.
7: Ja, das größte Thema und offenbar auch Streitpunkt ist die gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien. Hier ist die Kommission sich nämlich nicht einig geworden. Familienministerin Prien spricht sich ja für die Altersgrenze von 13 Jahren aus, zusammen mit abgestuften Schutzvorkehrungen für Teenager ab 13 Jahren. Aber alternativ liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, über den EU Digital Services Act bestimmte Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen zu beschränken.
5: Değerli dinleyenler, öneriler bundan sonraki süreç için ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda çocukların sosyal medyaya erişimine ilişkin bir yasa taslağı sunması bekleniyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Sevgili dinleyenler, Almanya'da hemen uygulamaya alabileceğimiz kesin bir yasak bulunmuyor. Bu konuda ailelerin denetimi çok çok önemli. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: çıtırdatmaya doyamayacaksın. Haydi sen de çıtır.
1: 20 yıllık tecrübe. Erhans Grillhähnchen. Çıtır çıtır mutluluk. Doktorat Bergisch Gladbach.

çıtır, daha çıtır. En çıtır tavuklar Erhan's Grill Hinşin'de. Özel hazırladığımız baharatlarımızla günlük taze tavukları

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: çıtır, daha çıtır. En çıtır tavuklar Erhan's Grill Hinşin'de. Özel hazırladığımız baharatlarımızla günlük taze tavuklarımızı çıtırdatmaya doyamayacaksın. Haydi sen de çıtır.
1: 20 yıllık tecrübe. Erhan's Grill Hinşin. Çıtır çıtır mutluluk. Doktorat Bergisch Gladbach.

0: sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketlerin sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Social Media Verbot ist kein TikTok, kein Insta, kein Snapchat, alles
2: soziale Netzwerke. Die Diskussion ist gerade groß für Kinder und Jugendliche verbieten.
3: Die sozialen Medien, die sind ja auch darauf ausgerichtet an vielen
4: Wenn
3: Stellen.
4: Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus.
5: Sevgili dinleyenler, bugün gündemimizde birçok aileyi yakından ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızın sosyal medya alışkanlıkları ve bu alanda gündeme gelen yaş sınırlamaları. Almanya'da hükümete sunulan uzman raporunda 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması, 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasağı ve dijital ihmalin hukuken tanımlanması önerildi. Sosyal medya platformların ve sayfaların yaş kontrolü yapması ve bağımlılık yaratabilecek özellikleri sınırlandırılması da isteniyor. Rapor henüz bağlayıcı değil. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor. Bu düzenleme kabul edilirse Almanya yaş sınırlarını ve denetim sistemini kendi hukukuna aktarmak zorunda kalacak.
6: Also die Experten sagen in der Altersgruppe bis 13 sagen sie ja, aber nur in Begleitung von Eltern oder Lehrern und auch zeitlich begrenzt und dann bei Jugendlichen bis zu 18 immer mehr Zugang zu Plattformen, die vorher aber nachweisen müssen, dass sie für Jugendliche geeignet sind. Also Alterskontrollen werden kommen.
5: Uzmanlar 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına bağımsız erişiminin Avrupa Birliği genelinde sınırlandırılmasını öneriyor. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya ve diğer dijital hizmetleri yalnızca ebeveyn gözetiminde eğitim amacıyla ve sınırlı sürelerle kullanabilmesi isteniyor. Öneriler sadece TikTok, Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformları ile sınırlı değil. Oyunlar ve yapay zeka sohbet uygulamaları gibi sosyal etkileşim içeren dijital hizmetlerin de yaşa uygun şekilde düzenlenmesi gündemde.
6: Entscheidend wird sein, was die Kommission nach der Sommerpause vorschlägt. Aber Präsidentin von der Leyen, die sagte schon, dass sie diese Expertenmeinung sehr gut findet. Die nationalen Regierungen, auch die deutsche, werden sich in ihrer Gesetzgebung vermutlich an den einheitlichen EU-Regeln orientieren. Das macht ja auch Sinn, denn nur die EU kann gegenüber den Plattformen die Einhaltung von Vorschriften verlangen.
5: Federal Aile Bakanı Karin Prien, çocuk ve gençleri dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya platformlarında hesap açma yaşının yasal olarak 13 ile sınırlandırılmasını önerdi. Ancak Bakan Prien, Avustralya'daki gibi 16 yaşa kadar tam bir yasak getirilmesi fikrine karşı çıktı.
7: Ja, das größte Thema und offenbar auch Streitpunkt ist die gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien. Hier ist die Kommission sich nämlich nicht einig geworden. Familienministerin Prien spricht sich ja für die Altersgrenze von 13 Jahren aus, zusammen mit abgestuften Schutzvorkehrungen für Teenager ab 13 Jahren. Aber alternativ liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, über den EU Digital Services Act bestimmte Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen zu beschränken.
5: Değerli dinleyenler, öneriler bundan sonraki süreç için ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda çocukların sosyal medyaya erişimine ilişkin bir yasa taslağı sunması bekleniyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Sevgili dinleyenler, Almanya'da hemen uygulamaya alabileceğimiz kesin bir yasak bulunmuyor. Bu konuda ailelerin denetimi çok çok önemli. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Nefesi kesebilir kick ya da clap. Benim için sorun değil more pop ya da trap gire.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Borgt. Im Zusammenhang mit dem Waffenfund in der Nähe von Berlin im vergangenen Jahr ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen einen Tatverdächtigen. Es geht um den Verdacht der Agententätigkeit und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Bundesinnenminister Dobrindt hat jetzt entsprechende Medienberichte bestätigt. Es gebe auch Hinweise auf Anschlagspläne in Rumänien, wo ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Sicherheitsbehörden hatten in dem Versteck 2 Pistolen samt Munition entdeckt. In der nordhessischen Stadt Hofgeismar ist ein Mann mit seinem Auto in eine Fußgängerzone gerast. Nach ersten Ermittlungen sind dabei 8 Passanten verletzt worden.
2: Der Fahrer, ein älterer Mann, hat offenbar gesundheitliche Probleme. Auch er liegt mittlerweile im Krankenhaus. Zeugen sagen, er sei ganz plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in die Fußgängerzone gerast, bis vor die Hauswand eines Kaufhauses. Passanten sprangen zur Seite, gerieten in Panik. Einige haben Prellungen, Schürfwunden und stehen vor allem unter Schock, sehen die Verwüstungen auf dem Boden, umgekippte Tische, Kissen und Regale. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Wirtschaftsverbände und Vertreter namhafter bayerischer und baden-württembergischer Unternehmen haben sich in einem Brandbrief an Bundeskanzler Merz gewandt. Sie fordern schnelle Sozialreformen in Deutschland. Die hohen Energiekosten, der internationale Wettbewerb und ein sich wandelndes wirtschaftliches Umfeld würden viele Betriebe spürbar belasten.
3: Die Unterzeichner des Briefs fordern unter anderem, dass der Anteil der Sozialbeiträge an den Arbeitskosten gesenkt wird. Die Arbeitskosten in Deutschland müssten wieder auf ein Niveau gebracht werden, das international wettbewerbsfähig ist. Insgesamt 17 Unterschriften hat der Brief. Besonders stark vertreten ist hier die Autobranche mit Unternehmen wie Audi, BMW oder Porsche. Doch es gibt auch andere Stimmen aus der Branche. Der Vorstandschef von Siemens Healthineers betonte noch am Montag im dpa-Interview, er finde nicht, dass die Regierung für das Wirtschaftswachstum verantwortlich ist. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In Griechenland sind im Zusammenhang mit den Waldbränden in diesem Jahr schon mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es gehe um rund 270 Fälle von Fahrlässigkeit und 36 Fälle von Vorsatz. Erst in der vergangenen Woche sei auf Kreta ein Waldbrand ausgebrochen, weil ein Urlauber nur wenige Meter vom Wald entfernt mit Holzkohle gegrillt hatte.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail'e Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini hedef alan adımlardan vazgeçme çağrısı yaptı. MHP lideri, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının bölgesel barış ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi başlıkları içeren 7 maddelik bölgesel çözüm planı önerdi. MHP lideri, Türkiye'nin savaş aramadığını ancak tehditlere karşı caydırıcılığını koruyacağını vurguladı. Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bitlis'e yerleştiriliyor. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı. Çiftçi, Ahıska Türklerinin kalıcı konutlarına yerleşmeye başladığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakan, Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek siyasi çalışmalarını yeni parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Ünlüce bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Bu arada son dönemde 230'dan fazla belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçtiği belirtiliyor. Değerli spor severler, A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Değerli futbol severler, Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Erzurumspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarına baktığımızda Çaykur Rizespor, Samsun Spor, Çorum Spor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Konya Spor karşılaşmalarını görüyoruz. Pazar günü ise Trabzonspor, Başakşehir, Eyüpspor, Gaziantep, Alanya Spor, Beşiktaş, Göztepe, Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Pazartesi günü de Kocaeli Spor, Ahmet Spor'u misafir edecek. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Köln, Bonn ve Düren'de hava güneşli, sıcaklık 21 derece. Aachen'da hava güneşli, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Köln ve Düren'de 13 ile 21, Aachen'da 13 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
7: Özyörem.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, merhaba. Ben Esra. İki saattir hapşıracağım, bekliyorum. Yayına girdim ya, hemen hapşırdım yani. Böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmayın. Arkadaşlar, ay hapşırın tam üstüne seçtiğim konuya bakın. Şimdi önümüzde kış var ya, havalar soğumaya başladı. Kışa yeterince gazla girebilecek miyiz acaba? Bunu konuşalım. Havalar daha çok da soğumadan Almanya'da hemen kış hesabı yapmaya başladık. Buna artık alıştık. Ama bu kez montumuzu çıkarsak mı falan diye konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Doğalgaz depoları. Arkadaşlar, şu anda depolar yaklaşık %50 doluymuş Almanya genelinde. Normalde 1 Kasım'a kadar çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor ve gerekiyor. Ama sektör temsilcileri bunun oldukça zor olduğunu söylemiş. E peki niye? Sebep ne? Gaz pahalı arkadaşlar. Şirketler yazın ucuzdan alıyorlar ve depolamak istiyorlar. Aslında böyleydi. Ama maliyet yüksek olunca alım da yavaşladı. Bir de uluslararası krizler fiyatı arttırınca iş daha da zorlaştı. Şimdi biz bakıyoruz, bizim asıl sorumuz şu: kış sert geçerse Almanya yeterince hazırlıklı olamayacak mı yani? Yeterince gaz alamayacak mıyız? Gazımız mı söndü, ne oldu, gazsız mı kaldık? O zaman buradan şu zorunluluk doğuyor: herkes evine artık kuru fasulye alacak. Bu gaz problemini en azından böyle çözeriz biz, değil mi?

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger, sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
3: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
4: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
5: Tabii, nereden olsun?
4: Depo Market'in yakınında.
5: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
4: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
6: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
7: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegedinsnur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegedinsnur. Fliegedinst-nur.de.
8: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
9: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da dönerinizi yerken karşınıza bir anda bir iş ilanı çıkarsa hiç şaşırmayın. Çünkü Bundeswehr artık personel ararken döner paketlerine reklam veriyormuş ya. Ya yaratıcılıklara bayılıyorum. Berlin'de bazı dönercilerde kullanılan paketlerin üzerinde kamuflaj desenleri, bir slogan, bir de QR kod var, tamam mı? Bu QR kodu okuttuğunuzda doğrudan Bundeswehr'in kariyer sayfasına gidiyorsunuz. O kadar basit ki amaç, insanlara sadece iş ilanı sitelerinde değil, günlük hayatın içinde de ulaşmak istiyorlar. Dönerciler açısından da küçük bir avantaj var, onu da söyleyelim. Ya bu paketler işletmelere ücretsiz veriliyor. Yani reklamını yaparlarken aynı zamanda dönerci de ambalaj masrafından kurtuluyor. Müthiş bir kazanç bence. Aslında pazarlama mantığı bayağı açık. İnsan neredeyse reklam da orada oluyor hani. Sosyal medyada, tren istasyonu falan derken sıra döner paketine gelmiş. Her yerimiz reklam doluydu zaten. Bir dönerimiz kalmıştı. Artık dönerimizi de reklam panosu olarak kullanıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yediğimiz, içtiğimiz şeyleri de herhalde reklamsız yapamayacağız artık. O noktaya gelmişiz. Bundan sonra döner söylerken abi acı olsun mu? Dan önce bir askerlik düşünüyor musunuz diye sorarlarsa şaşırmam.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

Kayahan'la devam ediyoruz. Kayahan'ın efsane şarkılarından bir tanesi. Çok güzel bir hikaye anlatıyor bu şarkının sözlerinde. Şimdi Anla Halimden sizlerle.

0: Sevgili dönerci dinleyicilerimiz, diyelim ki size geldiler, bir reklam konuşması yapıyorlar. Diyorlar ki biz sizin dönerlerinizin ambalajlarına reklamımızı yapalım. Kabul eder misiniz? Ama bir şartla. Diyecekler ki tamam, biz reklamımızı vereceğiz size ambalajlarınıza ama biz hediye edeceğiz. Sizin satın almanıza gerek yok. Böyle bir alışveriş olacak. Yani siz bedavaya çıkaracaksınız o ambalajları, masrafınız kesilecek. Hem de onlar reklamını yapmış olacak. Ne reklamı biliyor musunuz? Askere çağırma reklamı. İnsanları askere çağıracaklar dönerinizin üstünden, yani bir döner üstü kalmıştı reklam panosu olarak kullanılmayan. Onu da yaptılar. Her yerimiz reklam. Şimdi döner yediğimiz içtiğimiz yemeklerde de artık reklam görüyoruz. Ama inanılmaz işe yaradığını söylemişler. Yani artık o kadar alıştık ki her yerde reklam görmeye, artık görmemeye başladık o reklamları. Ama yediğiniz dönerin üstünde bir reklam görseniz daha da dikkat çekici bir hale gelebilir. Gerçi kim yediği yemekteki o ambalajın üstüne bakıp inceliyor bilmiyorum. Genelde böyle ketçap mayonezle bulanmış oluyor o ambalaj. Direkt çöpe atıyoruz. Bilmiyorum işe yarıyor mu? Bir de diyelim ki döner yediniz. Ambalajın üstünde QR kod var. Gerçekten onu okutur musunuz? O da enteresan. Ama bir good shine veriyoruz, ödül veriyoruz deseler direkt o ambalajı gerekirse yalarız, tertemiz yaparız. Yine o QR'ı okuturuz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
3: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle

0: açıldı. Açılışa özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeldstraße 2 Köln Ossendorf.
1: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
2: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
1: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
3: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
4: Star Otomobili.
3: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
4: Star Otomobili. Köln Bildungsstöckchen.
5: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
6: Öz Yörem.

öyle bir şarkı ki tam üstüne bir konu var arkadaşlar. Yaparım bilirsin diyor, yapıyor ve oluyor. Kim? İtalya'da bir belediye başkanı. Arkadaşlar, İtalya'da bir belediye başkanına elektrikli bisiklet çarpmış, tamam mı? Ne yazık ki. Bisiklet çarpmış, sonra ne yapmış biliyor musunuz? Bütün bisikletleri yasaklamış ya. Bazı bölgelerde bisiklet sürmeyi yasaklamış sırf kendine bisiklet çarptı diye. Bir de karar sadece elektrikli bisikletler değilmiş, ona da baktım. Normal bisikletleri de kapsıyor ya.

Hani. Baktım kurallara, Eylül'den itibaren bazı caddelerde, epey bir caddede bisiklete binmek yerine inip yürümek gerekiyor. Yani bisikleti sürüyorsun, düşün. Pedala basıyorsun, gidiyorsun. Bir caddeye geldin, bisikletten iniyorsun, elinde sürüklüyorsun bisikleti. O cadde bitiyor, hop geri pedal çeviriyorsun. Buna tabii ki halk pek ikna olmuş değil yani. Diyor ki yahu bir kaza oldu diye, yani belediye başkanının tırnağına zarar geldi, tırnağı kırıldı diye de yasaklanır mı ya diye tepki gösteriyorlar. Protesto sürüşü bile planlanmış. Sen bizi yasaklar mısın? O zaman biz inadına pedal çeviririz deyip böyle gaza gelmişler arkadaşlar. Ama burada asıl olay şu, yani bakın, herhangi birimize bisiklet çarpsa, bakın herhangi birimize bisiklet çarpsa hiç kimse bunu yasaklamayı düşünmezdi. Şimdi dürüst olalım. Ama söz konusu bir belediye başkanı olunca, devlet kodamanı olunca hemen yasaklıyorlar. Bütün bisikletler toplatılsın ve ülkeden dışarıya götürülsün.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: İtalya'da bir belediye başkanı kendisine bisiklet çarptı diye kızmış, sinirlenmiş. Her yerde bisiklet sürmeyi yasaklamış. Bir dinleyicimiz diyor ki, Köln'den Cihan yazmış. Diyor ki, ben tır şoförüyüm. Bu bisikletliler tırcıların kabusu Esra. Gerçekten ne zaman nereden çıkacakları belli olmuyor. Kendilerini ölümsüz sanıyorlar demiş.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Die deutschen Sicherheitsbehörden vermuten, dass zwei im vergangenen Jahr nahe Berlin gefundene Waffen samt Munition für Anschläge genutzt werden sollten. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Agententätigkeit. Das hat Bundesinnenminister Dobrindt jetzt bestätigt. Entgegen erster Vermutungen nannte er Russland dabei nicht direkt und stellte auch keinen Bezug zum Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig her.
2: Dieser Fall, der bettet sich ein in hybride Bedrohungsszenarien, ohne damit jetzt deutlich zu machen, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Fall und anderen aktuellen Vorfällen gibt. Aber hybride Bedrohungsszenarien, sie treffen uns auf unterschiedlichste Art und Weise.
1: Laut Dobrindt gibt es Hinweise auf Anschlagspläne in Rumänien, wo ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Im nordhessischen Hof Geismar ist ein Auto mit hoher Geschwindigkeit durch eine Fußgängerzone gefahren. Dabei wurden 8 Menschen verletzt, aber wohl niemand von ihnen schwer. 4 wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer medizinische Probleme gehabt haben. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei mit. Fußballnationalspieler Jamal Musiala wird nach seinen jüngsten Zusammenbrüchen auf dem Platz morgen nicht im Supercup für den FC Bayern auflaufen. Das verkündete Trainer Kompany. Musiala werde individuell trainieren und solle sich auf seine Behandlung fokussieren.
3: Schon die ganze letzte Saison habe der Verein von der Erkrankung gewusst, sagt Sportvorstand Max Eberl. Dank der Medikamente habe Musiala aber keine Aussetzer gehabt. Doch zuletzt hatte er die Medikation umgestellt, wegen der Nebenwirkungen sei der Bayern-Profi zusammengesackt. Jetzt gehe es darum, ihn wieder richtig einzustellen. Musiala dürfte beim Saisonstart in einer Woche wieder dabei sein. Thomas Bremser, Redaktion.
1: In Griechenland sind im Zusammenhang mit den Waldbränden in diesem Jahr schon mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es gehe um rund 270 Fälle von Fahrlässigkeit und 36 Fälle von Vorsatz. Erst in der vergangenen Woche sei auf Kreta ein Waldbrand ausgebrochen, weil ein Urlauber nur wenige Meter vom Wald entfernt mit Holzkohle gegrillt hatte.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail'e Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini hedef alan adımlardan vazgeçme çağrısı yaptı. MHP lideri, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının bölgesel barış ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi başlıkları içeren 7 maddelik bölgesel çözüm planı önerdi. MHP lideri, Türkiye'nin savaş aramadığını ancak tehditlere karşı caydırıcılığını koruyacağını vurguladı. Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bitlis'e yerleştiriliyor. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı. Çiftçi, Ahıska Türklerinin kalıcı konutlarına yerleşmeye başladığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakan, Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek siyasi çalışmalarını yeni parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Ünlüce bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Bu arada son dönemde 230'dan fazla belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçtiği belirtiliyor. Değerli spor severler, A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Değerli futbol severler, Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Erzurumspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarına baktığımızda Çaykur Rizespor, Samsun Spor, Çorum Spor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşmalarını görüyoruz. Pazar günü ise Trabzonspor, Başakşehir, Eyüpspor, Gaziantep, Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. Pazartesi günü de Kocaelispor, Ahmetspor'u misafir edecek. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln, Bonn ve Düren'de hava güneşli, sıcaklık 21 derece. Aachen'da hava güneşli, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Köln ve Düren'de 13 ile 21, Aachen'da 13 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
8: Öz Yörem.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Bizim kültürümüzde evlilik çok önemli ya. Hani mesela birisi sevgili yapar, hemen ona akrabalar dakikada bir sorar. Ne zaman evleneceksiniz? Evlilik ne zaman? Evlilik düşünüyor musunuz diye yağdırırlar bu soruyu. Şimdi öyle bir sanatçımız var ki yıllardır bu zorbalığa maruz kaldı. Biz soruyorduk ya, tam akrabası değiliz ama çatlıyorduk yani ne zaman evlenecekler diye. Derya Ulu. Sevgilisi Asil Gök'le ya yıllardır bir insan doğduğundan beri sevgililer, öyle diyeyim yani. Çok uzun sürdü onların sevgililiği. Belki 20 yıl falan olmuştur yani. Bir insan tamam anladık. Gezip tozacaksınız da sevgililikte bir noktada nişanlanıp evlenin bari yani. Muradınıza erin bir noktada. Herkes soruyordu ne zaman evlilik, ne zaman diye. Sonunda dedi ki onlar da canımıza tak etti. Sırf siz rahat uyuyun diye biz evleniyoruz dediler. Son zamanlarda çok tazecik bir nikah yaptılar. Evlendiler arkadaşlar. Hadi gözümüz aydın. Artık hangi sevgiliyi zorbalayacağız onu bulmamız lazım.
1: Sana ne oldu sevgilim?
0: Derya Ulu'yla devam ediyoruz. Hani diyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 €. Artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri. %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.
2: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
3: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
6: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disiplini ile Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
7: Merhaba bacım. Bana bir ev lazım.
8: Tabii. Nereden olsun?
7: Depo Market'in yakınında.
8: Tamam da beyefendi. Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
7: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
5: Cebinizin dostu Depo Market. Enerve'de 16 yerde.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
9: Özyörem.

Aşkın Nur Yengi, Allah'tan Kork dedi, müthiş bir şarkı. Arkadaşlar, uzun yaşamanın sırrı nedir diye böyle yıllardır soruyoruz ya. Notlar alıyoruz falan. O aldığımız notları da unutuyoruz. Nerede sakladık bilmiyoruz. Şimdi bir kişiye daha sormuşlar bunu. Ethel isimli biri. Ethel dünyada şu anda dünyanın en yaşlı insanı sayılıyor arkadaşlar. Düşünsenize, kaç doğumlu biliyor musunuz? 1909 doğumlu. 1909. Ne oluyor 1909 olunca? Bu kişi iki tane dünya savaşı görmüş oluyor. Sonrasında onlarca hükümet değişti, onu görmüş oluyor. Teknoloji de sen öyle bir şey yoktu. Teknoloji diye bir şey yoktu onun doğduğu zaman. Baştan sona değişti yani. Ve 110 yaşındayken de Covid'e yakalanmış. Onu da atlatmış maşallah. 117 yaşında şu anda kendisi. Ve yaş gününde Kral Charles kendisini ziyaret etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Kral geliyor. Krallar geliyor dizine kadar. Ethel da ona gençliğinde bütün kızların ona aşık olduğunu söylemiş. Kral Charles'a. Görüyor musunuz? 117 yaşında da olsanız yine de gönül işlerinden vazgeçemiyorsunuz. Yine de ben gençken şöyle hızlıydım, böyle canlar yakıyordum diye havanızı atıyorsunuz ya. Yani. Biri de desin ki o işler bizden geçti yahu desin ya. Yok. Biz bazen 40'ımıza geldiğimizde diyoruz o işler bizden geçti, ama bazıları da 117 yaşına gelmiş hala. Ben o kızları ne tavlardım ya.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Transferi yılan hikayesine dönen genç futbolcu Said Elmala son kararını verdi. Borussia Dortmund 50 milyon euro, RB Leipzig'in de 60 milyon euro teklif ederek kadrosuna katmak istediği Yıldız, dün geleceğine dair resmi bir açıklama yaptı. Sosyal medyada Erste FC Köln taraftarına seslenen Said Elmala, 13 numaraya veda etmenin vakti geldi. Yeni 10 numaranıza merhaba diyebilirsiniz mesajını vererek sözleşmesini 2031'e kadar uzattığını açıkladı. Kulübün efsanesi Lukas Podolski de yeni 10 numarayı tebrik eden paylaşımla Said Elmala'ya başarılar diledi. Dünyanın en büyük oyun fuarı Gamescom için Köln'e yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor. Yoğun talep nedeniyle kentteki otel fiyatları tavan yaptı. Çift kişilik oda fiyatlarının ortalama 300 euroya yükseldiği hafta sonu için en uygun konaklama alternatifi ise Jugendpark'taki çadır kampı olarak öne çıkıyor. Köln'de psikolojik sorunlar ve yalnızlıkla mücadele edenlerin başvurduğu kendi kendine yardım temas noktası zor günler geçiriyor. Yıllık rapora göre depresyon, travma ve özellikle yalnızlık konularındaki destek talepleri ciddi oranda arttı. Ancak Köln Belediyesi bütçe kısıntısı gerekçesiyle sağladığı mali desteği bir yılda yaklaşık 110 bin eurodan 6 bin 500 euroya düşürdü. Bütçesi kesilen birçok küçük grup kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Köln, Bonn ve Düsseldorf belediyeleri betonlaşmaya karşı ortak kampanya başlattı. Bahçelerindeki asfalt ve betonları söküp yeşil alana dönüştüren vatandaşlara metrekare başına 40 euroya kadar teşvik ödeniyor. En çok yeşil alan oluşturan kent ise sembolik altın sulama kovası ödülünü kazanacak. Vanne Eickel tren garında Alman ordusu üniforması giyen bir kişi polis ekiplerinin dikkatini çekti. Perşembe günü gerçekleşen olayda polislerin yaklaştığını gören 18 yaşındaki genç aniden kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. Yapılan sorgulamada asker olmadığını kabul eden şahsın yapılan üst aramasında karbondioksit tüplü havalı silah, mühimmat, kuru sıkı tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. SPD eş başkanı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, eyalet seçimleri öncesinde Sachsen-Anhalt'ı ziyaret etti. Anketlerde %7 seviyesine gerileyen parti, meclise girememe tehlikesiyle karşı karşıya. Klingbeil, federal hükümetin politikalarından kaynaklanan halktaki memnuniyetsizliği kabul etti. Almanya'da doğalgaz fiyatları için yeni zam uyarısı geldi. Ülkedeki depolar şu anda yalnızca %50'nin biraz üzerinde dolu. Ekonomi Bakanlığı şirketlerden depoları hızla doldurmalarını istedi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

Gamsız hayat. Ne kadar böyle iç çeke çeke söyledik bu şarkıyı. Candan Erçetin'den müthiş bir şarkı dinledik. Arkadaşlar, son zamanlarda flört uygulamaları özellikle gençler tarafından çok kullanılıyor. Böyle ikinci baharını yaşamak isteyen kişiler tarafından da çok kullanılıyor. Herkes bir eş bulma derdinde. Yani ne bulsa, hangi uygulamayı bulsa yapışıyor. Yani bir eşimi bulayım diye. Şimdi bir uygulama var. LinkedIn isimli. LinkedIn isimli bir uygulama. Bu uygulama arkadaşlar normalde iş bulma uygulaması. Kendi profilinizi açıyorsunuz. Gerçek doğrulanmış isminizi yazıyorsunuz. Nerelerde çalıştığınız işi, şirketinizi, geçmişinizi, işte nerede yaşadığınızı falan yazdığınız, akademik olarak ve kariyer olarak doldurduğunuz özgeçmişinizi paylaştığınız bir uygulama. Gayet efendice görünüyor değil mi? Çok popüler. Yani iş bulmak için orada bütün patronların falan da profili var. Şimdi yeni nesil öyle bir şey yapmış ki arkadaşlar, bu uygulamayı flört uygulamasına çevirmişler. Neden? Bir bu mu kaldı flört edecek? Onu da söylemişler. Diyorlar ki ya normalde flört uygulamalarında kimse gerçek ismini, gerçek resmini kullanmıyor. Hep kandırılıyoruz ama bu LinkedIn'de herkes doğru cevap verdiği için gerçek fotoğrafını koyuyor, gerçek ismini paylaşıyor. Daha güvenilir diyorlar. O yüzden iş ilanı yerine aşk ilanı paylaşıyorlar. Ya inanılmaz ya. Zaten bu arada diyorlar ki LinkedIn'den zaten iş bulan var mı diyorlar. Zaten bir işe yaramıyor ki diyorlar. Her gördüğümüz yerde flört edesimiz geliyor. Böyle bir insan evladıyız yani.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Bir iş bulma uygulaması, LinkedIn isimli bir uygulama var demiştik ya, artık yeni nesil bunu flört uygulaması olarak kullanıyormuş. Neden? Çünkü bilgileriniz daha sağlam olduğu için size daha çok güveniyorlarmış yani. İyi, en azından güven kriterleri var, helal olsun. Flört uygulaması ismini çok duyuyoruz. Peki nasıl bir şey flört uygulaması? Flört uygulamasından gerçekten eşlerimizi bulabiliyor muyuz? Nedir diye çok merak ettim. Hiç de etrafımda da görüp duymadım. Şimdi bunun için bir simülasyon lazım. Tabii ki aklımıza ne geliyor? Yapay zeka. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Yapay zekayı konuk olarak alacağım yayına ve ona diyeceğim ki sanki flört uygulamasından tanışmışız gibi bana nasıl davranacaksın diyeceğim. Birlikte öğrenmiş olacağız bunu. Neymiş bu kadar matah olan, onu birlikte göreceğiz. Şimdi hemen çağırıyorum. Merhabalar Robotcan, hoş geldin. Şimdi senden bir şey istiyorum. Biz canlı yayındayız şu anda. Sanki biz ikimiz flört uygulamasından tanışmışız da konuşma başlatıyormuşuz gibi simülasyon yapacağız, tamam mı? Şimdi diyelim ki tanıştık. Konuşmayı sen başlat. Ne sorarsın, ne dersin ilk bana? Başlayalım.
1: Selam. Az önce profilini gördüm de o kahve mi yoksa gece yürüyüşü mü kısmı ilgimi çekti. Senin ideal akşamın hangisi?
0: Bana ideal akşamımı sorarak mı başlatıyorsun yani konuşmayı?
1: Vallahi yalan yok. Burası bana biraz zorla yaptırılıyor gibi geldi ama yani ilk mesajda çok basmak istemedim. Direkt konuya girmek istedim. Sen seç.
0: Ben mi seçeyim? Ben başlayayım o zaman. Dur, ben sana şimdi giriş yapıyorum. Merhabalar. Ay, ne kadar gözleriniz ne kadar güzelmiş.
1: Çok teşekkür ederim. Eğer bir yapay zekanın gözleri olsaydı bu iltifat güzel olurdu herhalde. Teşekkür ederim yine de.
0: Ya senin sen bir şey diyeceğim. Beni öyle bozarak flört edemezsin ama. Böyle bir şey olmamalı flört etmek ya.
1: Tamam. O zaman sen baştan başla. Ben de ona göre sana cevap vereyim.
0: Ya of, arkadaşlar görüyor musunuz? Yapay zeka da olsa bu erkekler ilk adımı atamıyor galiba.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuo Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve sıfır kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Kuo Sandal. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
3: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İyik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
4: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
5: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
6: İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Sara Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
7: Star Otomobili, Köln Bildersdöckchen.
8: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Mutfağınızda kullanmayı en sevdiğiniz şey ne? Benim bir taktiğim var arkadaşlar. Bunu kime söylesem benimle dalga geçiyor ama uzmanlar da şimdi ne kadar haklı olduğumu söylemiş. Sizinle paylaşmadan edemiyorum. Benim buzluğum, buzdolabımın buzluk kısmı, difriz kısmı full dondurulmuş sebzeyle dolu arkadaşlar. Yani mantardan tut fasulyeye kadar hepsi dondurulmuş ve hazır alıyorum. Kendim dondurmuyorum. Hazır dondurulmuş alıyorum. Ve bir yemeği yapmam 10 dakika falan sürüyor. O kadar pratik oluyor ki, çünkü çok yoğunuz, çalışıyoruz, işte geç eve gidiyoruz falan. Ama bir yandan sağlıklı beslenmek istiyoruz, sürekli dışarıdan olmaz. Ben de marketten dondurulmuş hazır sebze alıyorum, bütün buzluğuma koyuyorum ve benimle hep dalga geçiyorlar. Bu ne? Sen şimdi yemek yaptığını mı sanıyorsun? Evet, sebzeleri at fırına, mis gibi yemek çıkıyor zaten. Yani yemek yapmak o kadar zor bir şey olmamalı. Peki sağlıklı mı? İlk aklımıza gelen şey bu. Hemen araştırdım arkadaşlar.

gayet sağlıklıymış. Hatta uzmanlar diyor ki kendiniz alıp buzluğa attığınızda o kadar sağlıklı olmuyor. Çünkü bakteri toplama ihtimali oluyor. Ama normal fabrikalardan çıkan bu sebzeler hiçbir yere temas etmeden soğuk bir şekilde donduruluyorlar. Hızla donduruluyorlar ve ondan sonra paketleniyorlar. Yani bakteri alma ihtimalleri sıfıra inmiş oluyor neredeyse diyorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla besin değeri yüksek olan o dondurulmuş sebzeleri kullanabilirsiniz. Yaşasın! Bu arada sadece sade dondurulmuş sebzeden bahsediyorum. Hani içine sos, krema, işte bolca tuz eklenmiş hazır yemeklerden bahsetmiyorum. Sadece sebzeler. Bunu da söylemiş olayım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Die deutschen Sicherheitsbehörden vermuten, dass zwei im vergangenen Jahr nahe Berlin gefundene Waffen samt Munition für Anschläge genutzt werden sollten. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Agententätigkeit. Ein Verdächtiger sitzt zurzeit in Rumänien in Haft. Das hat Bundesinnenminister Dobrindt bestätigt.
2: Zuvor war in diesem Zusammenhang ja häufig vom russischen Geheimdienst die Rede. Davon hat Innenminister Alexander Dobrindt in seinem Statement heute aber nichts gesagt. Eine Beteiligung fremder Mächte sei aber nicht auszuschließen. Außerdem stellte Dobrindt auch keinen Zusammenhang zum Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen her. Fakt sei, die Gefährdungslage sei hoch, aber man sei wachsam gegenüber den hybriden Bedrohungen. Der Festgenommene wird laut Dobrindt als Low-Level-Agent betrachtet oder auch Wegwerfagent genannt. Das seien keine professionellen Spione, sondern Handlanger fremder Nachrichtendienste. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Die Sozialhilfeausgaben in Deutschland sind im vergangenen Jahr auf 21,5 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach legte besonders die Hilfe im Bereich Pflege deutlich zu. Hier gab es eine Zunahme der Nettoausgaben um rund 13%. In der nordhessischen Stadt Hofgeismar ist ein Mann mit seinem Auto in eine Fußgängerzone gerast. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sind dabei 8 Passanten verletzt worden.
3: Der Fahrer, ein älterer Mann, hat offenbar gesundheitliche Probleme. Auch er liegt mittlerweile im Krankenhaus. Zeugen sagen, er sei ganz plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in die Fußgängerzone gerast, bis vor die Hauswand eines Kaufhauses. Passanten sprangen zur Seite, gerieten in Panik. Einige haben Prellungen, Schürfwunden und stehen vor allem unter Schock, sehen die Verwüstungen auf dem Boden, umgekippte Tische, Kissen und Regale. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der britische Prinz Harry, Popstar Elton John und weitere Mitstreiter müssen für den verlorenen Zivilprozess gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mail eine teure Rechnung begleichen. Wie ein Gericht in London entschied, belaufen sich die zu erstattenden Kosten der Gegenseite vorläufig auf umgerechnet etwa 11 Millionen Euro. Die endgültige Rechnung könnte laut Experten aber noch deutlich höher ausfallen. Insgesamt 7 Prominente hatten wegen angeblich illegaler Recherchemethoden geklagt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali çıkışında yolcuların gözü önünde bir saldırı yaşandı. Terminalden dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan havalimanı çalışanı 38 yaşındaki Gürcistan uyruklu Eline Şengün başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 51 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Durmaz olay yerinde yakalandı. Emekli polis Durmaz ve kadın çalışanın daha önce tanıştığı öğrenildi. Olay sonrası havalimanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bu sabah 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntı saat 05.06'da kaydedildi. Depremin merkez üssünün Ilgaz olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre depremle ilgili hasar veya yaralanma olmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'e tepki gösterdi. MHP lideri İsrail'in Suriye'deki saldırılarının bölgesel barış ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi başlıkları içeren 7 maddelik bölgesel çözüm planı önerdi. Türkiye'nin savaş aramadığını ancak tehditlere karşı caydırıcılığını koruyacağını da vurguladı. Türkiye'de Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında çalışacak. İlk toplantıda kurulun çalışma usulleri ve oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Gündemde silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları da bulunuyor. Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize giriş geçici olarak yasaklandı. Zonguldak Valiliği yasağın bugün tam gün uygulanacağını açıkladı. Yarın saat 12'ye kadar yasak devam edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Almanya saatiyle 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Son Avrupa Şampiyonu Türkiye A grubunda Letonya'nın ardından Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Grup maçları 28 Ağustos'a kadar sürecek. Final karşılaşmaları 6 Eylül'de İstanbul'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam Erzurumspor Galatasaray mücadelesiyle saat 20.30'da başlıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi akşamlar.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Köln, Bonn ve Düren'de hava güneşli, sıcaklık 21 derece. Aachen'da hava güneşli, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Köln ve Düren'de 13 ile 21, Aachen'da 13 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KYİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Hafta sonuna girmişiz. Hiç söylemiyorsunuz. Şu an mesai saatlerinin sonlarına gelenler var. İş yerinden çıkıp evlerine gidenler. Yok ne evi yahu? Hafta sonu eğleneceğiz biraz diyenler var. Yollara dökülmüşsünüz. Ne de güzel. Kimse de demiyor ki sağ koltuk boş kaldı Esra, hadi sen de gel.

0: Sezen Aksu'muz. Hadi bakalım dedi. Ne de güzel şarkı. Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar hiç kendinizi böyle yalnız hissettiğiniz bir zaman oldu mu? Yalnızlıktan böyle hadi birileriyle konuşsam diye arandığınız zamanlar oldu mu? Şimdi bunun için çok enteresan bir şey yapmışlar arkadaşlar. Berlin'de yalnız hissediyorsanız kendinizi bazen çözüm gerçekten sadece bir dışarıda gördüğünüz bir banka oturmak kadar basit olabilir. Şaka değil gerçekten. Reinickendorf'da bir bank yapmışlar. Sohbet bankları. Quasselbank deniyor bunlara. Ama bunlar normal banklar değil. Amaç şu. Oraya oturan insanlar birbirleriyle konuşsun, tanışsın, iki laf etsin. Bu yani. Ve bu bankların sayısı 20'ymiş. Bir ilçede 20 tane varmış bundan. Bence fikrin güzel tarafı şu. Yalnızlık bazen böyle büyük bir çözüm istemiyor. Bazen insanın ihtiyacı sadece karşındakinin nasılsın diye sorması. Bu yani. Şimdi iki yeni bank da 10 Eylül'de açılacakmış. Biri kütüphanenin yakınlarında, diğeri de bir mezarlıkta olacakmış. Bence çok manalı yerlerde bu banklar, doğru yerlerde. Yani proje aslında şunu veriyor bize. Telefonlarımızda yüzlerce kişi olabilir, evet. Ama bazen böyle gerçek hayatta yanımızda oturacak birine ihtiyaç duyuyoruz. Belki de biraz daha çok konuşmamız gerekiyor. İletişim kurmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu bankları, bu özel sohbet banklarını yapmışlar. Eğer siz de görürseniz bir oturun, iki kelam edin istediğiniz kişilerle. Ve yaşadığınız şehirde de bu banklardan olsun ister miydiniz? Bunu da çok merak ediyorum. Fikriniz nedir? Sizin de bu sohbet banklarına ihtiyacınız var mı?
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 126 euro 15 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 77 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 15 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
3: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 euro artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri %49 indirimle sadece 2,69 euro. Lidl Lohnt sich.
5: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
6: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger, sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
7: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
8: Tabii, nereden olsun?
7: Depo Market'in yakınında.
8: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
7: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
9: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
10: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
11: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restoran, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restoran und Terrasse, Olympiaweg 2, Köln.
3: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
12: Özyörem.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Son zamanlarda çok konuşulan bir grup var arkadaşlar. Manifest grubu. Kimisi çok seviyor, kimisi de diyor ki hemen dağılır bunlar. Gerçekten şimdi o kadar magazinsel bir çalkantı var ki sosyal medyada, haber sayfalarında her yerde karşımıza çıkıyor. Manifest grubu valla nazar değdirdik yani. Henüz bir şey olduğu yok ama şöyle söylentiler, şöyle iddialar var işte dağılmak üzere. İşte neymiş efendim bu grubu kuran kişiler bu grup üyelerini yani bu kızcağızların sevgilisini beğenmiyormuş diye gruptan kovacakmış. Ya bu bundan nasıl dedikodu? Valla yarın bir gün gerçekleşirse bu arada şaşırmayız, o da ayrı bir şey. Ama işte magazin böyle bir şey arkadaşlar. Birisi bir şey atıyor ortaya. Herkesin kafasında bir soru işareti oluşuyor. Acaba doğru olabilir mi acaba diye şüpheleniyoruz. Eskiden hatta 90'ların magazinini hatırlayın. 90'larda gazete, paparaziler ne derse onu doğru olarak kabul ediyordu insanlar. Hiç böyle işte bu manipülasyondur, karalama kampanyasıdır diye sonradan geliyordu akılları ama çoğu kişinin kariyerinde leke bırakmış bazı yalan haberler var. Şimdi magazin tabii daha enteresan çünkü herkes klavyeden bir şeyler yazabiliyor. Herkes birbirine inanmaya çalışıyor ama bakalım manifest dağılacak mı, dağılmayacak mı? İlk haberi söz veriyorum, ben vereceğim size.

0: Ben bir şey fark ettim. Herkes şu anda yazın o güzelce verdiği kiloları geri alıyor arkadaşlar. Herkes aynı şeyden şikayet ediyor. Ay yazın ne güzel gaza gelip vermiştim. Şimdi ne oldu da kilo aldım diye. Peki niye verdiğimiz kilolar neden geri geliyor? Buna bir bakalım mı birlikte? Ya irade değil. Tamam olay evet bir noktada irade ama hep onu da suçlamamak lazım. Beynimizin eski kiloyu hatırlayabildiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Böyleymiş resmen. Kilo verdiğimizde vücut bunu bazen enerji azalıyor diye algılıyor. Sonra ne oluyor? Daha çok acıkıyoruz. Daha fazla yemek istiyoruz ve vücudumuz enerjiyi daha dikkatli harcamaya başlıyor. Yani siz kilo vermeye çalışırken bedeniniz bir noktada diyor ki ya ben eski halime dönmek istiyorum diyor. Savaş içindesiniz düşünebiliyor musunuz yani? Araştırmalarda da buna bir isim vermişler. Kilo hafızası deniyormuş. Heh bize böyle gelin ya. Bahanemizi bulduk. Bunu not edin bir yere unutmayın sakın tamam mı? Eğer bize sorarlarsa ne oldu ya sen kilo almışsın yine derlerse kilo almadım canım buna kilo hafızası deniyor deriz tamam mı? Ayrıca şöyle de bir şey var yani.
1: Yemek yemeyi seviyorum. Zevk alıyorum. Bravo. Hayata da bir kere geldim. Tabii yemek yiyeceğim. Kimseye de hesap vermeyeceğim.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln Südstadt'ta Röme Park ile Ren Nehri arasında yer alan popüler futbol sahası Kuhle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Zemininde büyük çukurlar ve şişlik oluşan sahanın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Haziran ayında başlatılan zemin incelemelerinin sonuçları yaz tatilinden sonra açıklanacak. Köln Kolbstraße'de dün gece saat 03.40 sıralarında silah sesleri duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bir kuyumcu dükkanının camında kurşun delikleri ve caddede çok sayıda kovan buldu. Görgü tanıklarına göre biri koyu, diğeri açık renkli kıyafet giyen iki şüpheli Holweide Straße yönüne doğru kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili acil tanık arıyor. Leverkusen'da otoyol genişletme çalışma grubunun feshedilmesi büyük tepki çekti. CDU, SPD, FDP ve halk inisiyatifleri halkla işbirliğinin sona ermediğini açıkladı. Yaz tatilinin ardından internet üzerinden yeni ve daha esnek bir diyalog formatı kurmak için çalışmalar başlatılacak. Hohenzollern bölgesindeki yangında kısmi rahatlama açıklaması yapıldı. Yangının Almanya sınırına yakın doğu bölgesi henüz tamamen söndürülemedi. Monschau, Kalterheiberg kriz merkezi ise kapatıldı. Yetkililer yer altındaki katmanlarda yanmanın devam ettiğini ve tamamen söndürülmesinin haftalar alabileceğini bildirdi. Bölgeye giriş tehlikeli ve yasak. Hürtgenwald'daki yangın ise tamamen söndürüldü. Yetkililer doğanın kendini toparlamasının 10 yıllar alabileceğini ve bölgenin hızla yeniden sulak hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Friedrich Merz'in bu cumartesi günü Hürtgenwald'daki orman yangını bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor. Förde'deki eski taş kömürü santralinin 90 metre yüksekliğindeki kazan dairesi ve iki tesisi cuma günü saat 12'de başarıyla patlatıldı. 30 bin tonluk yapının yıkımı sırasında güvenlik amacıyla kapatılan yollar ve durdurulan Ren Nehri gemi trafiği tekrar açıldı. Alan yeni enerji projelerine hazırlanıyor. Förde Belediye Başkanı Dirk Hamann operasyonun sorunsuz tamamlandığını belirtti. Almanya'da sosyal yardım harcamaları 2025 yılında %6,1 artarak 21,5 milyar euroya ulaştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre en büyük artış %13,3 yükseliş ve 6 milyar euroyla bakım yardımlarında yaşandı. Yaşlılıkta temel bakım ödemeleri ise en büyük gider kalemi olmayı sürdürdü.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. İnsanlar aşk için neler neler yapıyorlar. Aşkına kavuşabilmek için neler yapıyorlar. Şimdi öyle bir hikaye var arkadaşlar. Rusya vatandaşı bir adam var, tamam mı? Rus, bildiğiniz. Diyor ki 1 milyon ruble biriktirirsen seninle evlenirim diyen bir sevgilisi varmış bu adamın. 1 ruble biriktirince evlenecekmiş. Ne yapıyor biliyor musunuz? Samsun'a gidiyor. Türkiye'de Samsun'a gidiyor. Gitar çalarak para biriktirmeye başlıyor. Peki neden Samsun? Kafamızda deli sorular. 35 yaşındaymış. Adı Nikola, tamam mı? Nikolay. Nikolay beyefendi sevdiği kadınla evlenebilmek için Gürcistan'dan yola çıkmış. Türkiye'ye gelmiş. İstanbul'u hedefliyor. Son durağı da Samsun'un Çarşamba ilçesi olmuş arkadaşlar. Yol masraflarını karşılamak için de ve evlilik için kendisine şart koşulduğu o parayı, 1 milyon Rus rublesini biriktirmek amacıyla gitar çalıyormuş bu adam. Bir de üstüne de bir not düşmüş hikayesini. Tabii ki biz Türkler olarak içimiz sızlar yani. Ne var ne yok, biz varımızı yoğumuzu koyarız yani. Hem romantizmine düşeriz hem o kadar emeğine düşeriz. Bir de turist ya, biz çok turistleri çok seviyoruz biliyorsunuz Türkiye'de. O yüzden de kazanmış, çok kısa süre içinde kazanmış. Yani 1 milyon olmasa da 800 bin kadarını kazanmış. Tamam diyor, bu bana da yeter diyor. Bana fazla bile geldi diyor. Ben o kadar kazanacağımı düşünmemiştim diyor. Sen biz Türkleri fazla hafife alıyorsun bak. Bize imkansız de, otur izle. Ne yaptılar acaba? Evlendiler mi bu arada? Onu bilmiyorum. Onu araştırdım bulamadım. Ya da parayı alıp kaçtı kesin böyle. İşte bizim güvenimiz de böyle bir noktada tükeniyor yani. Ne yapalım?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
2: Star Otomobili.
1: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
2: Star Otomobili. Köln Bildungsstöckchen.
3: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
4: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
3: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
5: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegerdienstnur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegerdienstnur. Fliegerdienst-nur.de.
6: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Go Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Go Sandal. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln-Ossendorf.

0: Çıtırsız Fötl.
1: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Hanımlar beyler merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Akşam vaktimizde birlikte keyifleniyoruz. Son zamanlarda sürekli böyle sosyal medyada gördüğüm bir olay var. Çok abartılan. Biri övülüyor sürekli, tamam mı? Bu biri kim? Beşiktaş'ın yeni hocası arkadaşlar. Beşiktaş taraftarı yeni teknik direktörünü öyle bir övüyor ki. Vincenzo Italiano. Değil mi? Doğru mu söyledim? Vincenzo Italiano. Yere göğe sığdıramıyorlar bu beyefendiyi. Sebebi ne diye aşırı merak ettim. Baktım Beşiktaş ve Zalgiris takımı 3-0 sonuçlanmış bu maç. Beşiktaş 3-0 yenmiş ve özellikle takımın baskılı, böyle tempolu oyunu taraftarın çok hoşuna gitmiş. Yani takımı övmek varken siz hocanızı o kadar övüyorsunuz. Baktım nasıl böyle yere göğe sığdıramıyorlar bu beyefendi de. Övülecek ne varmış diye biraz baktım. Arkadaşlar adam kel, tamam mı? Kel, kaslı, tamam. Nispeten orta boylu, kısa boylu diyebiliriz. Yani dış görünüşten çok bir şey çıkaramadım. Demek ki olay gerçekten tamamen sahada. Beşiktaş kazandıkça taraftar da hocaya daha çok bağlanıyor yani. Onu da anlamıyorum. Erkekler hep böyle yani. Orada futbolcuları tebrik etmek varken... Hoca mı koştu? Teknik direktör mü koştu? O topları kim tuttu yani? Ben anlamadım. Futbol böyle bir şey mi acaba? Takım iyi oynuyor ama teknik direktör övgü yağmuruna tutuluyor. Şimdi yine benim şeyler başladı. Futbol bilgilerimin şovu başladı şimdi. Bana pas attıysanız benim de değerlendirmem lazım bunu.
6: Ben yanılmam. Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

Beşiktaş'ın son zamanlarda yeni teknik direktörünü çok övdüğünü görüyoruz. Beşiktaş taraftarları bu teknik direktörü öve öve bitiremediler. Yere göğe sığdıramıyorlar. Ben de baktım, dedim yani karizmatik falan mı, adamda ne var ya, pek bir şey göremedim öyle. Bir de şöyle bir şey var. Teknik direktörü övüyorlar, tamam mı? Takım kazandı, Beşiktaş kazanmış ama herkes teknik direktörü övüyor ya. Aklıma şu geldi ya. Erkekler mesela eşleri tarafından yönetilmekten nefret ediyorlar değil mi? İşte şunu yap, bunu yap. İşte bunu böyle yapsaydın daha iyi olurdu falan demelerinden nefret ediyorlar. Ama bir teknik direktör, yine bir erkek olduğunda nasıl hoşuna gidiyor, bakar mısın? Acaba erkekler yönetilmekten hoşlanıyor da bize mi çaktırmıyor? Çünkü ben futbola baktığımda hep aynı şeyi görüyorum. Teknik direktör geliyor, şurada dur, buraya koş, bunu yap, bunu yapma, topa vur, vurma. Takımı disipline sokuyor, kurallar koyuyor. Takım kazanınca herkes diyor ki işte adam gibi, adamın dibidir falan diye. Biz ama kadınlar ne yapacağını söylediğimizde erkeklere kıyamet kopuyor. Bana ne yapacağımı söyleme, koca adam değil miyim ben, nerede ne yapacağımı bilirim diyorlar. Teknik direktörünüze de söyleyeyim bunu o zaman.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Die deutschen Sicherheitsbehörden vermuten, dass zwei im vergangenen Jahr nahe Berlin gefundene Waffen samt Munition für Anschläge genutzt werden sollten. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Agententätigkeit. Das hat Bundesinnenminister Dobrindt jetzt bestätigt. Entgegen erster Vermutungen nannte er Russland dabei nicht direkt und stellte auch keinen Bezug zum Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig her.
2: Dieser Fall, der bettet sich ein in hybride Bedrohungsszenarien, ohne damit jetzt deutlich zu machen, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Fall und anderen aktuellen Vorfällen gibt. Aber hybride Bedrohungsszenarien, sie treffen uns auf unterschiedlichste Art und Weise.
1: Laut Dobrindt gibt es Hinweise auf Anschlagspläne in Rumänien, wo ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Im nordhessischen Hof Geismar ist ein Auto mit hoher Geschwindigkeit durch eine Fußgängerzone gefahren. Dabei wurden 8 Menschen verletzt, aber wohl niemand von ihnen schwer. 4 wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer medizinische Probleme gehabt haben. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei mit. Fußballnationalspieler Jamal Musiala wird nach seinen jüngsten Zusammenbrüchen auf dem Platz morgen nicht im Supercup für den FC Bayern auflaufen. Das verkündete Trainer Kompany. Musiala werde individuell trainieren und solle sich auf seine Behandlung fokussieren.
3: Schon die ganze letzte Saison habe der Verein von der Erkrankung gewusst, sagt Sportvorstand Max Eberl. Dank der Medikamente habe Musiala aber keine Aussetzer gehabt. Doch zuletzt hatte er die Medikation umgestellt, wegen der Nebenwirkungen sei der Bayern-Profi zusammengesackt. Jetzt gehe es darum, ihn wieder richtig einzustellen. Musiala dürfte beim Saisonstart in einer Woche wieder dabei sein. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Die Sozialhilfeausgaben in Deutschland sind im vergangenen Jahr auf 21,5 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach legte besonders die Hilfe im Bereich Pflege deutlich zu. Hier gab es eine Zunahme der Nettoausgaben um rund 13%.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali çıkışında yolcuların gözü önünde bir saldırı yaşandı. Terminalden dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan havalimanı çalışanı 38 yaşındaki Gürcistan uyruklu Eline Şengün başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 51 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Durmaz olay yerinde yakalandı. Emekli polis Durmaz ve kadın çalışanın daha önce tanıştığı öğrenildi. Olay sonrası havalimanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bu sabah 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntı saat 05.06'da kaydedildi. Depremin merkez üssünün Ilgaz olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre depremle ilgili hasar veya yaralanma olmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'e tepki gösterdi. MHP lideri İsrail'in Suriye'deki saldırılarının bölgesel barış ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi başlıkları içeren 7 maddelik bölgesel çözüm planı önerdi. Türkiye'nin savaş aramadığını ancak tehditlere karşı caydırıcılığını koruyacağını da vurguladı. Türkiye'de Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında çalışacak. İlk toplantıda kurulun çalışma usulleri ve oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Gündemde silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları da bulunuyor. Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize giriş geçici olarak yasaklandı. Zonguldak Valiliği, yasağın bugün tam gün uygulanacağını açıkladı. Yarın saat 12'ye kadar yasak devam edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Almanya saatiyle 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Son Avrupa Şampiyonu Türkiye A grubunda Letonya'nın ardından Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Grup maçları 28 Ağustos'a kadar sürecek. Final karşılaşmaları 6 Eylül'de İstanbul'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam Erzurumspor Galatasaray mücadelesiyle saat 20.30'da başlıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi akşamlar.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln, Bonn ve Düren'de hava güneşli, sıcaklık 21 derece. Aachen'da hava güneşli, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Köln ve Düren'de 13 ile 21, Aachen'da 13 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 126 euro 15 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 77 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 15 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Özünde mutluluk var.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
5: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 €. Artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri. %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.
6: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia. 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloastrasse 262.
7: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde 0 faiz imkanı da sunuyoruz.
8: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Metropol FM, senin radyon.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
10: Paydos Keyfimize Semih Cenk'le devam ediyoruz. Semih Cenk'i biz ilk O Ses Türkiye'de tanıdık. O Ses Türkiye ekranlarında çok sevdik. Sesi şahsına münasır bir ses. Hadise'nin takımındaydı hatta ve yarı finale kadar çıktı. Ama asıl büyük çıkışını yarışmadan sonra kendi şarkılarıyla yaptı arkadaşlar. 98 doğumlu kendisi, henüz şu anda çok gencecik bir yaşa sahip. Başarılarının devamını diliyoruz. Semih Cenk'ten Vur Beni sizlerle.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

hafta sonu nihayet geldi. Devam ediyoruz paydos keyfimize arkadaşlar. Hasta olduğumuzda doktora gidiyoruz ve bize doktor diyor ya, bitki çayı iç geçer. Bazıları çok ilgilenmiyor gibi hissediyoruz. Hepsinin günahını almıyoruz ama bu artık araştırılmış arkadaşlar. Ve Almanya'da 3100 tedavi hatası olduğu doğrulanmış. Şimdi ciddi bir istatistik bu. Geçen yıl, bu geçtiğimiz yıl yaklaşık 3100 tedavi hatası resmi olarak doğrulanmış. Ya bunların arasında neler var ona bir baktım. Yanlış ilaç verilmesi. Hastaların karıştırılması. Allah'ım yarabbim ya. Hatta ameliyatta yanlış tarafa müdahale edilmesi gibi falan inanılmaz ciddi hatalar var. Ben şok oldum. Bir de 97 vakada yapılan hata kişinin ölümüne neden olmuş arkadaşlar. Ya da ölümünde önemli rol oynamış diyebiliriz. Ben geçen şöyle bir şey yaşadım. Normal rutin kontrole gidecektim. İşte kan değerlerime baktıracağım. Herhangi bir durum var mı ona bakacağız. Sadece kan değerlerime baktıracağız. Bu kadar. İşte demirim düşük mü? Amacımız buna bakmak. Benden bir sayfa bir test istediler. Şimdi oradan duruyorum işte doktorun önünde. Doktor dedi ki hadi testlerini yaptır. Dedim ama bu kadar test normal mi yani? Niye ben bunları yaptırıyorum ki dedim. Normal dedi. Bakacağız işte kanlarına. Dedim ben kan testi yapmak isterken affedersiniz neden idrar testimi veriyorum şu an? Niye idrarımdan neye bakacaksınız? Demir eksikliğime idrarımdan mı bakacaksınız? Dedim. Sonra önce bana bir kızdı. Sonra dedi ki haklısın özür dileriz dedi. Ben demeseydim ne olacaktı? Bana sürekli farklı farklı testler yaptıracaklardı. İyi ki müdahale yok bu arada. Test yine okeyiz testte ama yani son zamanlarda bir acaba kendi kan değerlerinize mi baktırsanız? Hani belki vitamin X bir şey ya, odaklanma problemi ya da iyi mi uyumuyorsunuz acaba böyle? Ya da bizi mi değerli görmüyorsunuz? Neden bu kadar bizi aksatıyorsunuz? Biraz dikkat ya. Tek istediğimiz şey şefkat, ilgi.

var. Bir dinleyicimiz yazmış. Aman Allah'ım, neler görüyorum, neler duyuyorum sizden. Diyor ki Esra, diyor, beni bir ay boyunca ameliyata hazırladılar ve sonra kusura bakmayın sizi diğer hastayla karıştırmışız, sizin ameliyata ihtiyacınız yok dediler. Son dakika ameliyat yapmaktan vazgeçtiler beni dedi. İnanamıyorum, böyle bir şey yaşandı mı gerçekten? Çok korktum şu an, çok korkuyorum.

0: Metropol FM Aktüel North Rhine-Westphalia.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln-Zütstadt'ta Röme Park ile Ren Nehri arasında yer alan popüler futbol sahası Kuhle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Zemininde büyük çukurlar ve şişlik oluşan sahanın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Haziran ayında başlatılan zemin incelemelerinin sonuçları yaz tatilinden sonra açıklanacak. Köln-Kolbstrasse'de dün gece saat 03.40 sıralarında silah sesleri duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bir kuyumcu dükkanının camında kurşun delikleri ve caddede çok sayıda kovan buldu. Görgü tanıklarına göre biri koyu, diğeri açık renkli kıyafet giyen iki şüpheli Holweidestrasse yönüne doğru kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili acil tanık arıyor. Leverkusen'da otoyol genişletme çalışma grubunun feshedilmesi büyük tepki çekti. CDU, SPD, FDP ve halk inisiyatifleri halkla işbirliğinin sona ermediğini açıkladı. Yaz tatilinin ardından internet üzerinden yeni ve daha esnek bir diyalog formatı kurmak için çalışmalar başlatılacak. Hohes-Venn bölgesindeki yangında kısmi rahatlama açıklaması yapıldı. Yangının Almanya sınırına yakın doğu bölgesi henüz tamamen söndürülemedi. Monschau, Kalterheiberg kriz merkezi ise kapatıldı. Yetkililer yer altındaki katmanlarda yanmanın devam ettiğini ve tamamen söndürülmesinin haftalar alabileceğini bildirdi. Bölgeye giriş tehlikeli ve yasak. Hürtgenwald'daki yangın ise tamamen söndürüldü. Yetkililer doğanın kendini toparlamasının 10 yıllar alabileceğini ve bölgenin hızla yeniden sulak hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Friedrich Merz'in bu cumartesi günü Hürtgenwald'daki orman yangını bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor. Förde'deki eski taş kömürü santralinin 90 metre yüksekliğindeki kazan dairesi ve iki tesisi cuma günü saat 12'de başarıyla patlatıldı. 30 bin tonluk yapının yıkımı sırasında güvenlik amacıyla kapatılan yollar ve durdurulan Ren Nehri gemi trafiği tekrar açıldı. Alan yeni enerji projelerine hazırlanıyor. Förde Belediye Başkanı Dirk Harman operasyonun sorunsuz tamamlandığını belirtti. Almanya'da sosyal yardım harcamaları 2025 yılında %6,1 artarak 21,5 milyar euroya ulaştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre en büyük artış %13,3 yükseliş ve 6 milyar euroyla bakım yardımlarında yaşandı. Yaşlılıkta temel bakım ödemeleri ise en büyük gider kalemi olmayı sürdürdü.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Almanya'da bir istatistik vermişler arkadaşlar. Diyorlar ki Almanya'da geçtiğimiz yıl 3100 tedavi uygulanan hastanelerdeki tedavi hatalıymış. Bu hatalar resmi olarak doğrulanmış arkadaşlar. O yüzden de uzmanlar diyor ki ya ciddi bir hastalığınızın olduğunu düşünüyorsanız tedbir amaçlı birden farklı yerlere gidin diyorlar. Yani burada mesele doktorlara güvenmemek değil, lütfen bizi yanlış anlamayın, ama kendi tedavimiz konusunda soru sormaktan da çekinmemek gerekiyor. Yani hangi ilaç veriliyor, neden bu işlem yapılıyor, alternatif var mı, diğer doktorlar ne düşünüyor gibi. Çünkü sağlıkta bazen küçük görünen hatalar çok büyük sonuçlar doğuruyor ya, o yüzden. Sizlerden mesajlar geldi, birçok kişi böyle aksilik yaşamış, talihsiz ama komik olaylar yaşayanlar olmuş. Hani doktor hatalarını konuşuyoruz ama bir de bizim doktorda yaşadığımız küçük rezillikler var ya. ya sadece benim başıma gelmiyor olmalı. Mesela en büyük olay, en sık yaşanan olay şu. Mesela doktor soyunun diyor, tamam mı? Tamam, çok normal bir şey ama insan ne kadar soyunacağını anlamıyor orada. Üstünüzü çıkarın diyor. Şimdi üstümü çıkaracağım da pantolon da buna dahil mi işte... Çoraplar kalıyor mu mesela? Bir anda böyle hayatı sorguluyorum yani. Edepsiz bir şey de yapmak istemiyorum. Evet, tıpta ayıp olmaz ama ben inanılmaz utanıyorum. En kötülerden biri de muayene sırasında doktorun size şey, rahat bırakın kendinizi, rahat olun, rahat olun demesi. Hocam, şu dünyada yapamayacağım tek şey bu zaten benim.
4: Kapıları kaparım, ardıma bakarım. Hayatım böyle.

Zor sorular sorarım yaşamak için. Bir neden ararım.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Çıtır, daha çıtır. En çıtır tavuklar Erhan's Grill Hinşin'de. Özel hazırladığımız baharatlarımızla günlük taze tavuklarımızı çıtırdatmaya doyamayacaksın. Haydi sen de çıtır.
2: 20 yıllık tecrübe. Erhan's Grill Hinşin. Çıtır çıtır mutluluk. Dr. Art Bergisch Gladbach.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Paydos Keyfimizin sonlarına doğru gelirken herkese muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Bu hafta sonu istediğiniz, ertelediğiniz, bir türlü fırsat bulamadığınız ne varsa yapabilin. Ona vakit ayırın, sevdiklerinize vakit ayırın. Uzun zamandır arayıp sormadığınız o sevdiklerinizi bu hafta sonu güzelce bir arayın telefonla. Muhteşem bir hafta sonu diliyorum herkese. Serdar Erener mecbursun diyor.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Kimizdir kimlerlesin, bu çantanın derisi için 8 hayvan öldü, özel tasarım vermesin. Benim elim belimde, gözler üzerinde.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: seninle sevgili. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mosmor perde.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
0: Oksijen.
2: Ey şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: K-pop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu, tam ortaya sımaç.

0: Rumzi.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

sevmeme, görmeme, sarıp da sevmeme yazık. Sen de saklı kalbimin tüm o...

İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

itişarla. Ergen kız gibi darla. Spot dedi bir itişamarla. Rap dediğinde damarda.

0: haftaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf. Yay, valla bebek sandın ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedikonum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedikonum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Hako'nun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın

0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aş görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: numara. Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuş.

Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.